0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilin içerdekine. Çeyiz sandığını oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, arda ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürettir. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerlidir.

göze uğrandı. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlu'da namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağa'da.

altı çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi

0: belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olmadığını anlayın.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız

0: lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, full spatula

0: Numarası 116 Banbek.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyor.

0: Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu Tide Radyo'dan ve Radyo Merhaba'dan sesimizi duyan, görüntümüzü gören bütün dostlarımıza günaydın diyoruz. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun diyerek yayınımızı İzmir Marşı ile açıyoruz. Kerim ve Kazım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere ulaşmak istediğinizde 0177 977 27 72 üstünden mesajlar gönderebileceksiniz. Bu güzel sabahta sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı herkese günaydın olsun. Kerim, günaydın Kerim.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit dem lieben Kasım gemeinsam und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir wie jeden Morgen für euch am eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 27 72 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki Kerim, İzmir Marşı'nı baştan başlatalım. O arada da dinleyicilerimiz toplansın. Günaydın mesajları gelmeye başladı bile. Haydi geliyoruz efendim, ayrılmayın.
1: Dann die erste Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.

Peki, tekrar sizlerle birlikteyiz. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun. Bütün İzmirlilere ve Türkiye'mize, Türkiye'mizi seven dostlarımıza günaydın diyoruz. Bir taraftan mesajlar geliyor. Bülent Su abimiz günaydın. Çok teşekkür ederiz. Murat Derviş çok teşekkür ederiz. Ziya Toprak abimiz de bu sabah bizleri dinlemede iyi yayınlar dileklerini göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Terzi İbrahim abimiz günaydın, güzel güneşli bir havadan diyor. Acaba nerede? Antalya'da falan mı ya da Bodrum'da, İzmir'de, Çeşme'de, Urla'da öyle bir yerde galiba. Çünkü

0: Benim gördüğüm kadarıyla Kerim, Hamburg'da şu an bulutlu bir hava var, değil mi? Yoksa senin orada nasıl Kerim havalar? Hı?
1: Burada da bulutlu.
0: Bulutlu değil mi? O zaman İbrahim abi de demek ki tatilde, yani tatilde olduğu için güzel güneşli bir hava dilemiş. Ama biz hemen şöyle bir baktığımızda bugün 18 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Hafif yağmur yağma olasılığı var. Çok az da olsa yağmur yağma olasılığımız var. 18 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Yarın ise 19 dereceye çıkacak olan hava sıcaklığı, yağış oranı bayağı düşmüş bir şekilde oluyor. Ve hemen ardından tekrardan baktığımızda ertesi günü ise 20 derecelik, yani 18 ile 20 derece arasında bu hafta böyle gidecek gibi geliyor bana Kerim. Ne düşünüyorsun?
1: Ja, Kasim, da hast du auf jeden Fall recht. Heute mit rund 18 Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit von 50% ist das ein typisches Herbstwetter. Und das geht auch in den nächsten Tagen so weiter. Zwar nicht mit Regen, aber dafür mit rund 18 bis 19 Grad. Also daran wird sich nicht viel ändern. Und das geht jetzt auch am Freitag so weiter. Am ganzen Wochenende soll es leider regnen. Das war in den letzten Tagen auch nicht so. Zumindest war heute eigentlich auch kein Regen angesagt. Jetzt ist aber auch 50% Regen angesagt. So ist das Leben. Das können wir nicht ändern, aber wir können uns das positiv ändern, positiv gestimmt sein, positiv denken, sodass uns das vielleicht gar nicht stört.
0: Peki, şimdi sevgili dinleyenler, biz şarkı arasına gideceğiz. Bizlere mesaj yazıp ya da canlı yayına katılmak istiyorum. Hep siz konuşuyorsunuz. Kerim, biraz da ben konuşabilir miyim diyenler için 0177 977 27 72 WhatsApp hattımız. Siz bize yazıyorsunuz, biz sizi WhatsApp üstünden Kerim'le birlikte arayıp birlikte de sohbet edebiliriz. Bu güzel salı sabahında diyelim Kerim'cim, ve hemen kısa bir şarkı arasına daha gidelim. Ondan sonra biz kısa kısa haberlerle burada olmak istiyoruz. Bize katılmak isteyenler zaten söyledik numaramızı. O zaman bir şarkı arası Kerim.
1: Ama şimdi sen bugün salı dedin.
0: Ne gün?
1: Çarşamba bugün.
0: Aa doğru.
1: Çarşamba.
0: Ya bak, günleri şaşırdım biliyor musun? Yarın Perşembe değil mi? Aa, hafta bitti Kerim.
1: Evet.
0: İnanamıyorum.
1: Gut.
0: Ben
1: Dann
0: yaşlanıyorum. Alzheimer başlangıcı mı var bende yoksa?
1: Nein, nein, alles gut.
0: He?
1: Dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Radyo burası, Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Şimdi Hamza isimli dinleyicimiz dün göndermiş, daha yeni görüyoruz, WhatsApp grubumuza gelmiş. 12-13 Eylül'de Hamburg'da Cinemax'ta bütün sinema filmleri, bütün koltuklar, hangisine gidip oturursanız oturun, her saat sadece 5 euro olacakmış. Onun duyurusunu göndermiş. Sinema sever dostlara buradan söyleyelim. Gerçi sevgili Kerim, bizim Türk dizileri başladı mı acaba ya? Başladı mı televizyonlarda?
1: Başladı.
0: Ya o zaman
1: başladı.
0: Diziler varsa bizim insanlarımız, yani kızacaksınız bana ama işin gerçeği bu. Sinema filmi tercih edilmiyor. Aa, ben diziyi kaçırmam falan diyorlar. Ben dizileri mesela YouTube'dan izliyorum. Oturup televizyondan izlemiyorum Kerim. Sen böyle oturup izliyor musun televizyonda?
1: Yok, ben de YouTube'dan izliyorum.
0: YouTube en rahatı değil mi?
1: Evet.
0: Senin sayende reklamsız bir şekilde izliyoruz. Peki hemen bir bakıyoruz efendim. Hamza da günaydınını göndermiş. Banu demiş ki varlığıyla günümüzü güzelleştiren ekip bize diyor Kerim. Aa. Günaydın, iyi yayınlar, herkese selam olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sevgili Esat babamız da demiş ki Kerim yine mi grip oldun? E Kerim 365 gün grip. Onu bilmiyor musunuz? İyi yayınlar gençler demiş.
1: Ne alakası demiş. Var ya?
0: Bana ne söylüyorsunuz? Esat abine söyle. Ya bana çok kızıyorsun bak. Benim anam yok.
1: Yok ben ama şimdi kızıyorsun? Sana kızılmakla ya. Sen de 365'in grip. Evet biliyorum. Son haftadır beri hastayım. Ne var yani?
0: Ben bilemem Esat
1: abi. Ne var
0: söyle.
1: Ya?
0: Bana söyle, geçmiş olsun ya.
1: Sinir ediyorsunuz beni ya. Sabah sabah ya.
0: Çabuk kızıyorsun.
1: Tansiyonum çıktı.
0: Neden? Hap vereyim.
1: Çıkar abi.
0: Hap vereyim. Bak çıkar Yalçın abi. Abin bizi hem dinliyor hem de izliyor galiba. Nasıl bir fotoğraf göndermiş o arabada?
1: Ben de onu anlamadım ama çok çok yakışıklı olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Tide radyo frekanslarını açmış arabasında, bizi dinleyerek geliyor. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz Yalçın kardeşimize de. Nilgün demiş ki günaydın. Güzel, güneşli bir gün dilerim dediği anda ister inanın ister inanmayın stüdyomuzun camına güneş doğdu. Evet.
1: Maşallah.
0: Vallahi
1: işte
0: bak.
1: Nilgün
0: İstersen göstereyim.
1: Öyle bir şeyi de var ama ha.
0: Bak buyursun.
1: Nilgün Aba'nın da öyle bir şeyi var. Ha? Nilgün Aba bana biraz sonra bir kahve bir lütfen bir Fransız için getir.
0: Bakar mısın Kerim? Bak güneş nasıl vurdu, gördün mü? Gerçekten güneş vurdu yani. Evet.
1: Maşallah.
0: Peki hemen onun ardından.
1: Ama sen zaten bir güneş olduğun için sorun
0: bana
1: yok.
0: Bana böyle gel. Ya ben gazla çalışıyorum. Bazen unutuyorsun benim gazla çalıştığımı. Tamam mı? Ondan sonra benim modumu düşürme. Benim modumu düşürme. Böyle gel bana. Güzel güzel. Şişir beni. Gaz ver. Mehmet Topçu abimiz demiş ki günaydın. Selamlar sevgiler. Bir türlü İzmir'de buluşmak nasip olmadı Mehmet abimizle ama Hamburg'a gelmiş, hoş gelmiş. Şimdi sevgili dostlar, internet çağında yaşıyoruz. Artık her şey dijitale dönmeye başladı. Türkiye dijital konuda gerçekten çok çok iyi. Çok çok iyi, aşırı iyi yani. Ama Almanya'da biliyorsunuz doktora gittiğimiz zaman doktor bize bir reçete yazıyor. Biz onu işte sigorta kartımızı eczaneye verdiğimiz zaman orada görüyorlar. Ve biz ona göre doktorun bize yazmış olduğu ilaçları eczanemizden alıyoruz. Fakat Almanya'da sağlık sisteminin dijital altyapısında yaşanan arıza e-reçete işlemlerini sekteye uğratmış. Federal Sağlık Bakanlığı bünyesindeki dijital tıp ajansı eczanelerde elektronik reçeteleri etkileyen güncel teknik bir sorun olduğunu açıklamış. E şimdi... Çok acil ilaca ihtiyacı olanlar, mesela benim bir ilacım var, ben onu her gün dakikasında içmek zorundayım. O ilacı o günde almak zorundayım. Alamazsa ne olacak? Bu dijital sistemin daha iyi kontrol edilmesi gerekmez mi Kerim?
1: Ja, lieber Kasim, da hast du auf jeden Fall recht. Live geht's weiter. Eine Störung in der digitalen Infrastruktur des deutschen Gesundheitswesens hat die Bearbeitung von E-Rezepten beeinträchtigt. Die Nationale Agentur für Digitale Medizin unter dem Bundesministerium für Gesundheit gab eine aktuell technische Störung bekannt, die E-Rezepte in Apotheken betrifft. Und hier und da passiert das wohl öfter. Und das ist natürlich sehr blöd, vor allem wenn die Patienten elektronische Rezepte erhalten. Denn dann kann die Apotheke das Rezept nicht einsehen und dementsprechend auch die Tabletten nicht geben.
0: Evet. Şimdi Bekir Günyar kesin bizi dinliyorsa sosyal medya hesabımızdaki yayınımızı paylaşmıştır Kerim. İster inan ister inanma, Bekir abinin öyle bir güzelliği var. Hemen anında bizim yayınlarımızı paylaşıyor gördüğü yerde. Kide Radyo'ya ve Radyo Merhaba'ya çok büyük destek sunan dinleyicilerimizden bir tanesi. Görüntülü bir şekilde bizi izleyenler, şöyle rica etsek bir paylaş düğmesine basarsanız çok sevineceğiz. Şaban abicim günaydın, hayırlı işleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz bu güzel dilekleriniz için. Şimdi İlyas Bey demiş ki günaydın gençler, ben filmleri sinemada seyretmeyi tercih ediyorum. Zamanım olduğu zaman devamlı gidiyorum demiş. Çok güzel. Elbette zaten bir slogan vardır. Film sinemada izlenir. Dizilerdeki seyrettiğin konsantrasyonun bile olmaz. Evde oturup izlerken başkadır aynı dizi. Mesela Şener Şen'in, sevgili Kerim sen bilmezsin, 2000'li yıllardaydı galiba, 2000'li yılların başı o civarda, Eşkıya isimli filmini burada Hamburg'da sinemada izledim ben ilk defa izlediğimde. Yıllar sonra o film YouTube'a düştü, işte televizyonlarda oldu. Sinemada aldığım keyfi bir türlü alamadım ki, yani diyeceksin ki abi kaç defa izledin? Yaklaşık diyorum sana, bak abartmadan söylüyorum, o filmi ben en az 15 defa izlemişimdir. Repliklerini böyle ezbere biliyorum artık. Ama sinemada izlemek daha büyük bir zevk. Oradaki o Dolby Stereo ses sisteminde başka bir güzel oluyor. Sinema sinemada izlenir diye düşünüyorum.
1: Das stimmt Kazım. Da muss man wirklich dazu sagen, ich sag mal, es gibt ja jetzt hier und da Aktionen und der liebe Hamza hat uns diese Aktion auch zugeschickt, das ist keine Werbung, sondern allgemein für die Menschheit wird das ja wirklich gemacht. Bei vielen Kinos gibt es am 12. und am 13. September eine Aktion, alle Filme, alle Plätze, alle Zeiten für nur 5 Euro und das ist wirklich noch eine Sache, die bei uns, bei den Menschen gar nicht mehr so ist, wie es jetzt halt ist. Wir sind bei, ich sag mal, wir Menschen haben das Problem, die Zeit geht so schnell vorbei und wir sitzen zu Hause, schauen uns die Filme zu Hause an und es ist gar nicht mehr das gleiche Feeling. Also man kann das Feeling vom Kino gar nicht so richtig bekommen und ich sag mal, ein Kino verbindet auch irgendwo miteinander, dass man dann gemeinsam sitzt, Popcorn frisst etc. Ich finde, das fehlt irgendwie noch von früher. Und deswegen finde ich, solche Aktionen sind schön und Kinos sind auch noch wichtig.
0: Peki, Kerimcim, şarkı arasına gidelim. Şarkıdan sonra tekrar geriye gelelim. Dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarındaki yayınlarımızı paylaşanlar çok teşekkür ederiz efendim. Gününüz güzel geçsin. Ebru Doğan bir günaydın göndermiş. Dönüşte mesajlarınızı okuyacağız. Kısa kısa sohbet edeceğiz. İsteyen olursa arayabiliriz. Ama yok biz dinlemediyiz diyorsanız yine de dinlemede kalın diyerek hareketli bir şarkıyla devam edelim. Az sonra buradayız efendim. Geliyoruz. Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo burası.
1: Gut, dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Esportlular, günaydın. Tide Radyo burası, aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da ve internet radyomuz Radyo Merhaba'dan da bütün dünyaya sesli ve görüntülü bir şekilde ulaşmaktayız efendim. Gelen mesajlar için çok teşekkür ederiz. Şimdi ilginç bir haber var, işte bu haberi duyunca aklıma başka şeyler de gelmiyor desem yalan olur. Almanya'da trafo merkezlerine hedef alan şüpheliyi yakalamışlar sonunda sevgili dostlar. Daniel Weisweiler ismindeki kişiyi yakalamışlar. Şüphelinin üzerinde ve yakınındaki çadırda patlayıcılar bulunmuş. Bu adamın planlarının içinde, yani Almanya'daki enerji altyapısını hedef alacak saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. 48 yaşındaki bu kişi, yani farklı eyaletlerdeki trafo merkezlerine düzenlenen sabotajların arkasında da bu kişinin olduğu değerlendiriliyor. Köln polisinin verdiği habere göre yani bir insan bir yerin trafo merkezine niye sabotaj düzenlemek ister ya da toplumun huzurunu niye kaçırmak ister, bir türlü kafam almıyor benim Kerim.
1: Daniel V. 48 wurde in Deutschland von Sicherheitskräften festgenommen. Er steht im Verdacht, an Angriffen auf Energieinfrastruktur beteiligt gewesen zu sein und soll hinter den jüngsten Sabotageakten auf Umspannwerke in verschiedenen Bundesländern stecken. Die Kölner Polizei gab bekannt, dass Daniel heute Morgen in der Nähe eines Umspannwerkes in Weisweiler festgenommen wurde. Bei dem Verdächtigen wurden Sprengstoffe gefunden. Er leistete jedoch keinen Widerstand.
0: Sevgili Kerim, Cerrah Yavuz abimiz selamlar, günaydınlar, hoş ve güzel bir yayın geçirme dileğiyle sevgilerimi gönderiyorum demiş. Biz de saygılarımızı gönderiyoruz kendisine. Şimdi Kerim, bu teknik konuda fazla benim bilgim olmadığı için sana soruyorum. Mesela Galatasaray başkanlarından Nihat Kırmızı abimiz bir mesaj göndermiş fakat açılmıyor mesajı. Neden olabilir o? Onun bir işi...
1: Onu sadece... telefonda okuyabilirsin çünkü bir kere, sadece bir kerelik okumalık, o yüzden olmuyor.
0: Ama hiç arada. açmadan da okumalı. Sadece telefondan mı okunabiliyor öyle?
1: Evet, mesela. Sadece çünkü sadece bir kerelik okumalık.
0: Okey. O zaman Nihat Başkan'ın kendisini ararız. Ne yazmışsa, ne diyor? Belki çok önemli bir şey vardır. Arayayım mı Nihat Başkan? Ne diyorsun? Hı? İzin veriyor musun? Arayabilir miyim?
1: Sen ara lütfen. Niye bana izin istiyorsun? Sen bir güneşsin ya.
0: İşte bana böyle.
1: Sen bir böyle abi, dünyaya açınca
0: beni gazlayanları insanlar, çok seviyorum.
1: İnsanlar gülüyor abi ya.
0: Ya
1: ben
0: öyle
1: seni
0: mi
1: görünce.
0: Dur bakayım, Nihat Başkan ne diyor? Başkanım günaydın.
2: Günaydın.
0: Abi
2: günaydın.
0: Nasıl bir mesaj atıyorsun? Ekranda açıyoruz, açılmıyor.
2: Ben de ona bakıyordum niye açılmasın diye.
0: Neredesin abi?
2: Gülbahçe'deyim.
0: Gülbahçe, sen dönmek bilmiyorsun. Nasıl bir uzun tatil aralığıdır bu? Nasıl bir şeydir ya?
2: Ya şurada bir haftam kaldı, kıskanmayan.
0: Yok, kıskanmıyorum asla. Herkes keşke gitse senin kadar tatil yapabilir. Nihat abi, bugün Şampiyonlar Ligi başlıyorsunuz. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. İnşallah vurduğunuz İnşallah. Gol, yediğiniz offside olsun. En azından ülkemizin İnşallah morale bir... ihtiyacı olduğu şu günlerde Galatasaray'la bugün akşam sevinelim istiyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak gerçekten yürekten söylüyorum bak.
2: Ben de yani Avrupa'da her zaman demişimdir yani Fenerbahçe'de olsa, Beşiktaş'ta olsa, hangi Trabzon'da olsa, hangi takım olursa olsun başarılı olmasını isterim. Onların başarılı olması ülkemizin başarılı olması demektir. Yani parayı onlar götürüyor, biz sadece şey figüranlık yapıyoruz yani.
0: Tabii abi biz ama mutlu oluyoruz ülkemizin adına Galatasaray'ın bugün akşam alacağı puan ya da puanlar. Bütün ülkeyi sevindirmesi gerekiyor. Türkiye içinde maç oynadık evet, mı hep evet. Beşiktaş kazansın isterim ama Avrupa'ya çıktı mı bütün Türk takımlar puan alsın.
2: O normal, onu ben de öyle istiyorum da mesela voleybolda kızlarımız mesela çok büyük bir başarı yani.
0: Evet evet.
2: Yani bunu şey yapacaktı, milli takım falan yapacaktı, bunların şeyini dikerlerdi, heykelini dikerlerdi.
0: Sen ne diyorsun abi, sen
2: gitti
0: diyorsun?
2: Diye villa verdiler. Dünya şampiyonu falan olsa heykellerini dikerlerdi. Evet, evet. Aradaki bu o kadar ayrımcılık var yani gene evet. De yani.
0: Ya yapıyorlar ama... Abi kadınların başarısı hakkında konuşmuş bir tane adam var. İsmini bile anmak istemiyorum. Abi bu kadar çılgın fikirli insanlar olamaz ya. Ülkenin seni doğuran analar o kadınlardan oluşuyor. Onlar bir başarı sağlamış. İşte bunları tebrik etmek günahtır diyorlar. Böyle bir saçma sapan şey olabilir mi ya? Bilmiyorum abi, ben işte. Çok üzülüyorum bu tür durumlarda.
2: Türkiye'nin hali maalesef yani eğitim sıfıra doğru yürüdüğü için problem orada yani.
0: Evet.
2: Eğitimde çok problem var. Parasız olmadı. Paran yoksa çocuğunu okutamıyorsun. Aynen. Ya evini barkını satacaksın çocuğunu okutmak için. Böyle bir sistem mi olur yani? İnsan evet. Kendi gençlerinin ondan sonra Avrupa'ya niye kaçıyor diyorlar. Ne yapsınlar çocuklar yani? Ne yapacaklar? Burada bekleyecekler mi yani kahve köşelerinde? Çocuk şansın varsa diye denerim diye gidiyor yani.
0: Gerçi gelen herkes de memnun değil ama onu da söylemek zorundayız yani.
2: Tabii şimdi umut dünyası evet. Ben şeyden bir arkadaşla konuştum da bunlar şeyden Antalya Havaalanı'ndan çalışan komple personel gelmiş Hamburg'a. He. Burada işte şey yapmışlar. Hallerini duysan ölürsün ya. Çocuklar diyor pasaportları da aldılar diyor. Yandık diyor. Bir sene mecbur çalışacaklar tabii, diyor. Yoksa tabii. Kaçacağım diyor.
0: Tabii. Maalesef.
2: Almanya'da o bakımdan şey tam yerine düşmüşler yani. Fazlası var da söylemek istemiyorum yani.
0: Peki Nihat abicim bu akşam size başarılar diliyorum. Bildiğim kadarıyla Galatasaray Hamburg Derneği'nde izlenecek maç. Tam bir stadyum havasında olacak en azından.
2: Tantuni de varmış. Evet, bugün tantuni de varmış.
0: Dur Kerim bakalım. Duymasın. Artık Kerim duymasın hemen maça niye? Gider.
2: Gitsin ya. Tantinleri yesin. Peki. Yesin içsin de yaz. Desin ki Nihat Başkan'a yazın.
0: Kerim beni de götür. Peki Nihat abi iyi tatiller dilerim. Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olasın. Sağ olasın.
2: Hamburg'a sevgiler, selamlar.
0: Aleyküm selam. Kerimciğim.
1: Evet.
0: Bugün beni maça götürsene.
1: Bugün çalışmam lazım.
0: Eyvah.
1: Maalesef.
0: Belki ben giderim. Senin adına ben konuşabilir miyim orada? İzin verir misin?
1: Konuş git.
0: Peki.
1: Yemek ye.
0: Tamam teşekkür ettim. Hadi çevirisini yap ondan sonra Funda Arar Yak Gel'le devam edeceğiz.
1: Ya. Es gibt jetzt heute ein Spiel und zwar von Sporting gegen Galatasaray. Und der Nihat Kırmızı ist ja früher tatsächlich sogar vom Galatasaray Hamburg Verein der Vorsitzende gewesen. Ist jetzt gerade in der Türkei, schon seit gefühlt eineinhalb Monaten ist er jetzt da. Liebe Grüße in die Türkei. Er hat uns eine Nachricht geschickt gehabt und hat dann, glaube ich, einmal auf diese Einmalansicht geklickt und da liebe Kasim hat dahin direkt gemeint,
0: gördüm.
1: Warum lese ich, warum kann ich das auf dem PC nicht lesen? Das geht auf dem PC dann nicht, weil auf dem PC besteht ja das Risiko, dass du einen Screenshot davon machen kannst. Auf dem Handy funktioniert dann ein Screenshot nicht. Deswegen, lieber Kasim, also nicht verirren lassen. Genau.
0: Kerim, senin dediğin doğru, resme bir kere açıyorsun, ondan sonra bir daha görünmüyor. Bunu nasıl beceriyorlar?
1: Neyi?
0: O resim mesela WhatsApp'tan gelince bir sefer açın, bir daha göremedim mesela.
1: Onu ben sana öğretmem.
0: Öğretmez misin?
1: Hayır. Ondan öyle bir gıcık kapıyorum ki. Yani
0: ama
1: öyle,
0: niye yani bir resim gibi gönderiyorsan?
1: Ama hayır abi hayır. Göndereceksen bunu
0: gönder.
1: O adam her gün bakabileceğine tabii. Baka göndereceksin abi. Bu ne ya?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? O gönderilen evet. Resmi ben tekrardan istediğim zaman bakabiliyorum. Onun da sistemi var. Sen beni o kadar karaca ayrı mı
1: telefon. Hayır git başka bir telefon al çek fotoğrafını. Olay bitti yani.
0: O kadar yani.
1: O kadar basit yani.
0: Peki İkrar Aslan ünlü kardeşimiz ne demiş? Günaydın iyi yayınlar. Haberleri dinleyince diyorum dünya yokuş aşağıya gidiyor. Yok İkrar öyle düşünme. Pozitif bak Kerim.
1: O kadar şey
0: ya. O kadar da değil yani.
1: Mesela bakın, pozitif kalalım.
0: Tabii.
1: Bugün üçüncü şifreyi verelim misal olarak.
0: Abi. Ne zaman? Funda Arar Yak Gel'den sonra.
1: Çeyrek altından.
0: Efendim?
1: Çeyrek altını kazanmak isteyenler dinlesinler abi ya.
0: Aynen.
1: Üçüncü şifreyi veriyoruz ya.
0: Az sonra mı?
1: Veriyoruz abi ya.
0: Az sonra. Funda Arar'dan sonra buradayız.
1: Tamam. Ja, liebe Ikra hat uns gerade geschrieben, wenn sie diese Nachrichten hört, denkt sie sich, dass die Welt wirklich geradeaus nach unten fliegt. Oh Gottes Willen, so negativ müssen wir nicht sein. Lass uns positiv bleiben, lass uns positiv denken und mit einer positiven Musikpause weitermachen. Und zwar mit einem Wunsch von unserer Zuhörerin, Funda Arar Yak Gel. Und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt also für euch dranbleiben und uns gerne schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und dann nach der Musikpause kommen wir zurück mit dem dritten Codewort für den Viertel Gold. Also gut zuhören, denn ihr habt die Chance heute Viertel Gold bzw. im Laufe der Woche ein Viertel Gold zu gewinnen.

0: diyeceğim bak.
1: Efendim?
0: Şimdi o dinleyici biliyor, ismini söylemeyeceğim. Bana lütfen bir kahve getirsin, bir de bir Frans Bölçin büroya.
1: Sen arkadaş nasıl bir rüşvetle çalışan radyocu hayatımda
0: bak, son
1: gördüm.
0: Son bak ama dur bak. İki gündür bak. İki gündür sabahları gidip Frans Bölçin alıyorum.
1: Sana bir şey söyleyeyim bak, beni dinle.
0: Bir kahve alıyorum, götürüyorum ona.
1: Evet, beni dinle.
0: Bana
1: yani. Beni dinle. Beni dinle.
0: Dinliyorum. Dinliyorum.
1: Ben yaklaşık mesela yayına gelince hani böyle burada küçük bir atıştırmalık yapıyordum ya.
0: Evet.
1: Hep böyle işte şoko krosant falan alırdım. Abi bir ay içinde 3 kilo aldığımı fark ettim. Bırakır bırakmaz 15 günde 4 kilo verdim. Bak sabahları sadece onu yemeyi bıraktım. Kiloyu verdim. Şimdi biz konumuza dönelim. Şifremizi verelim. Sevgili dostlar, eğer bu haftanın hediye paketini ben kazanmak istiyorum diyorsanız, şimdi size 3. şifreyi vereceğiz. 3. şifreyi bir tarafa not edin. Çünkü cuma günü hepsini tamamladık dediğimizde ilk yazan dinleyicimizi arayacağız. Doğru cevaplarsa içinde Rose Gül Mobilya'nın indirim çeki, Derbrot Kop'un pasta çeki, Selda Bağcan'ın konser bileti ve bir çeyrek altını hediye edeceğiz. Daha da bir şey yapılmaz diye düşünüyorum. Sevgili Kerim, vereyim mi 3. şifreyi?
0: Ver bakalım.
1: Sükut. Ver bakalım. Efendim, bugünkü 3. şifremiz sükut.
0: Ja, dann geht es weiter und zwar mit dem Codewort für den ein Viertel Gold. Und das gehen wir jetzt heute durch und dann habt ihr die Chance, dass das dritte Wort euch schon mal euch zu merken, beziehungsweise aufzuschreiben. Am besten schreibt euch das immer auf, dann ist das auch ohne Probleme drin. Kasim hat das Wort gerade schon gesagt und deswegen brauche ich es nicht wiederholen, aber ihr habt die Chance auf jeden Fall, das zu gewinnen. Ich sage es aber gerne auch nochmal. Sükut.
1: Evet, bu kadar. Başka bir daha söyleme. Yeter. Alan aldı abi. Alan aldı şifreleri. Peki Kerimcim, bir taraftan da mesajlara da bakıyorum. Günaydın diyorlar. Abi Türkiye'den galiba, o kadar güzel böyle siyah üzüm resmi atmışlar ki, ne güzel ya. Peki Türkiye'den demişken sevgili dinleyenler, Türkiye Avrupa Birliği için çok önemli bir ülke. Bunu Avrupa Birliği artık kabul etti. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatında Almanya zirveyi bırakmamış. 2026'nın ilk 8 ayında %3.6 artmış. 71 milyar dolara yaklaşmış. Evet. Almanya ise lider durumda. 13,5 milyar doları aşan ihracatla ilk sıradaki yerini koruyormuş efendim.
0: Ja, die türkischen Exporte in den Ländern der Europäischen Union steigen im Zeitraum Januar bis August 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6%. Daten des türkischen Exportrats zufolge erreichten die Exporte in die EU in diesem 8-Monats-Zeitraum 71,78 Milliarden US-Dollar und der größte Markt war damit Deutschland.
1: Şimdi Kerim, bu dinleyiciler senle beni artık avuçların içi gibi biliyorlar. Tamam mı? Biz yemek yemeyi çok ya. Seven kişiler olduğumuz için Ahmet abi bize lahmacun fırınından lahmacun ve sütlaçların resmini atmış. Gelin çocuklar, sizin karnınızı doyurayım, siz acıkmışsınız biraz diyor. Ben öyle bir şey demedim ama neden olmasın diye de düşünmeden edemiyorum yani.
0: Ama böyle 3-4 tane bir lahmacun böyle içine de...
1: 4 tane lahmacun mu?
0: Tamam mı?
1: Sen 4 tane lahmacun yiyebiliyor musun?
0: Ondan sonra içine...
1: Beni dinle, cevap ver. Cevap 4
0: tane. Aklı ama şu an sen ama niye benim hayallerimi kuruyorsun ya?
1: Abi 4 tane lahmacun yiyebilir mi ya?
0: Ben şu an aklımda bak bir tane lahmacun... Ben 6 tabak mantı yemiş insanım. 4 lahmacun bana ne yapar yani?
1: Aa, inanmıyorum.
0: Şimdi benim sana demek istediğim şu... Bak lahmacunu alacaksın, tamam mı? Adana'yı koyacaksın içine... Üstüne salataları da böyle dökeceksin.
1: Allah'ım,
0: ondan sonra nasıl? Onu yiyince bu kollarından o yağlar akacak ya. Löp löp diyeceksin abi. Canım abu. Uf,
1: sen,
0: uf uf uf.
1: Yalçın ne anlatıyor bu Şaban ya, abi ne anlatıyor bu adam? Ne olursunuz bana yardım edin. Çıldırmış, çıldırmış. Ya oğlum sen kafayı
0: canım,
1: buldun.
0: Canım çok çekti şu an.
1: Bak bu yayını bizim şef dinlerse yanına yaklaşmaz, bu beni de yer der.
0: Ama şu an çok canım çekti ya. Vallahi bir de bu Adana'dan böyle o yağ akacak ya böyle kola. Böyle kollarından akacak böyle aslında.
1: Kerim dün... Esat abiydi galiba. Akşam üzeri ki bizim internet radyo yayınımızda dedi ki İskender nerede yenir Hamburg'da? Ben de dedim ki en son şeyde yemiştik. Közantep Altona'da güzeldi dedim. Böyle güzel mesela Şaban abi biz Bursa'ya gittiğimizde Bursa'da bir yeri tarif etmişti. O da çok güzeldi. Yemekten bahsetmişken biz Türk toplumu yemeği duyduğumuz zaman bütün her şeyi unutuyoruz. Güzel yemek yemeyi seviyoruz yani işin gerçeği. Size soralım sevgili dostlar. Hamburg'da İskender döner nerede yenir? Bilgilerinizi bizle paylaşırsanız çok seviniriz. Çünkü Kerim'le test yapmak istiyoruz. Olmaz mı Kerim? Hani YouTuber'lar gidiyor ya test yaptık falan diyor. Biz hem ücretini de öderiz, yemeği de yeriz, reklamınızı da ücretsiz bir şekilde yapmış oluruz. Daha ne istiyorsunuz yani, değil mi?
0: Ja, der liebe Kasim möchte gerne wissen, wo denn am besten İskender gegessen werden kann. Gerade hat uns das Johann Zürer geschrieben, denn er ist Bäcker tatsächlich bei einem Laden, der was Lahmacun macht. Und er hat uns Bilder geschickt und hat gesagt, so kommt doch vorbei und isst mal ein paar Lahmacuns. Und ich habe gerade daran gedacht, so 3-4 Lahmacuns gerade würden echt gut gehen. Aber ich würde da rein ein Adana machen wollen, darauf einen Salat und dann würde ich das essen wollen. Und dabei sollte dieses Öl von diesem Adana schön meinen Ellbogen runterfließen. Zumindest ist das mein Gedanke. Jetzt denkt der eine oder andere, der Typ ist doch krank wahrscheinlich. Bin ich nicht, alles gut. Ich habe immer nur Hunger. Das ist wahrscheinlich so ein Punkt. Spaß beiseite auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Der Kasim möchte aber gerne in Hamburg den besten Iskender essen. Und das könnt ihr uns am besten einfach mal schreiben, wo man dann den besten Iskender essen kann. Und dann würden wir mit Kasim mal da hingehen und das mal austesten. Und ich das natürlich auch als Empfehlung mitgeben, wo man das essen kann. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, weil wir haben beide Hunger tatsächlich. Und ohne damit Werbung zu machen wollen, es geht wie ich einfach nur, wir wollen einfach nur wissen, wo man am besten Iskender essen kann. Denn auch wenn wir immer in die Türkei fliegen, fragt man ja auch immer so rum, wo kann man das am besten essen, dann bekommt man da auch eine Empfehlung. Das ist meistens eher einfach keine Werbung, sondern im Allgemeinen einfach eine Empfehlung von den Leuten, die dann sagen, so ja komm, geh da essen. Weil es gibt so viel Auswahl mittlerweile, aber ob das wirklich ein gutes dann ist oder nicht, das weiß man ja in der Regel gar nicht.
1: Kerimcim. Şimdi hani bizim atasözlerimiz vardır ya büyüklerimiz. Mesela Ali Kaya demiş ki yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Tamam. Bu AfD'ye geçen gün pazar günü rekor bir oyla seçimi kazandı ya. İnanır mısın? Bak Tamer abim de yazmış. Speed Catering'den Tamer abim bir sesli kaydı var. Onu da birazdan dinleyeceğim. Cidden. Şu Türk lezzetini Almanya'dan bir çekelim. Bak bir çekelim. Şu Türk yemek kültürünü, tamam mı? Bir çekelim. Bütün herkes AfD'ye karşı çıkar. Lahmacunu, işte döneri, işte okullarda mesela Speed Catering çocuklarımıza şahane yemekler sunuyor. Abi yemek insan hayatındaki en güzel şeylerden bir tanesi diyorum. Şarkı arasına gidiyorum. Ahmet Kaya'yı seven herkese bu şarkıyı armağan olarak gönderiyorum. Az sonra Kerim'le birlikte burada olacağız.
0: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und Messages schreiben und uns und unter 0177-97-727-72 gerne schreiben, wie die Zuhörer, wie die es gerade auch schon machen. Wir bekommen gerade zahlreiche Nachrichten, aber die lesen wir erst nach der Musikpause durch.

0: Tamer abi günaydın. Alo.
1: Sesiniz kesildi, gelmiyor.
0: Şimdi de mi gelmiyor?
1: Alo, duyuyor musun?
0: Duyuyoruz, duyuyoruz seni, duyuyoruz. Seni gayet net duyuyoruz. Tamer abi. Günaydın, günaydın. Niye gelmiyor sesi? Dur şöyle yapalım, tekrardan yapalım. Belki şimdi gelir. Geliyor mu şu an sesimiz? Hı? Sesimiz neden gelmiyor onu bilmiyorum. Arayacağım ben seni, tekrar arayacağım efendim. Sevgili dostlar, şimdi yemekten bahsettik ya, biz biliyorsunuz yemeği toplum olarak çok seven insanlar olduğumuz için mesela dinleyiciler yazmışlar orada işte şurada yenmez, burada yenir falan. Tamer abi günaydın.
1: Günaydın ustam, günaydın.
0: Kolay abi, sen bu işin uzmanı olarak, bu işte tecrübeli bir, yani yemek firmanız olduğu için, Speed Catering için. İskender döner işte, herkes bir şey yazıyor şu an. Orada yenmez, burada yenir. Esat abi mesela demiş ki boşa aramayın, güzel İskender'i Hamburg'da bulamazsınız diyor. Bir uzman olarak sence var mı yok mu?
1: Yok, var. Yani güzel yapanlar var ama benim demek istediğim şu. Biz 80'li yıllarda İskender farklı yapılıyordu. Şimdi İskender'i yapıyorlar. Sosu da farklı ve yoğurdu da kenara koyuyorlar. Hmm. Aslında İskender öyle olmaz. İskender'in yoğurdu ekmeğin üstüne yayılır. Abi yoğurdu güzelce hazırlanır. Ekmeği kızartılır. Ekmeğin üstüne dökülür. Onun üstüne döner konur. Onun üstüne de İskender sosu dökülür. Onun üstüne de güzel harika bir tereyağı sepilir. Abi işte İskender budur. Hmm. Şimdi sos ayrı bir tarafta, yoğurt ayrı bir tarafta. Yani hiçbir kombine yoktur. Onun tadı da yani bence yani güzel. Fena değil şimdikiler de ama o eskiki İskender yok piyasada.
0: Evet. Şimdi mesela 956 ile biten bir dinleyicimiz göndermiş. Antep köyde Bilstedt'te yenir diyor. Bir dinleyicimiz yazmış yine Kerim Altona'da, Közantep Altona'da da yenir diyorlar. Bayağı iyi ya. Peki
2: zaten İbrahim abinin yeri her zamandır iyidir
0: yani. Ama tam istenilen, yani o Bursa'daki İskender'i yakalama ihtimalimiz yok değil mi abi? Tamer abi.
1: Ses gitti. Alo.
0: Duyuyoruz abi biz seni. Sen konuş, senin telefonda bir arıza var. Almanya'da istediğimiz bir tadı bulamayız diyorsun değil mi?
1: Yok, bulamayız yani. Türkiye yok. Almanya'da Türk mutfağı şu anda en güzeli Almanya'da yapılıyor. Türkiye'de de yoktur.
0: Allah Allah.
1: Türkiye'de doğru dürüst Türk mutfağı yoktur. Ben Türkiye'de gidip çıkmadığım yer kalmadı. Yani ben göremedim. Türkiye'de güzel bir mutfak göremedim.
0: Hmm, temizlik olsun ya, değil mi? Hijyeni olsun.
1: Hem temizlik hem hijyenik hem de porsiyonları yani bir çatalda bitiyor, tadını alamıyorsun bir şey. Evet, çok küçük gerçekten, yani bitmiş Türkiye'de Türk mutfağı, bitmiş Türk mutfağı şu anda Almanya'da. Restoranlarımız var burada, Közurfa bilmem Antep bir sürü var, hepsinden Allah razı olsun, hepsi de dört dörtlük yani kralını yapıyorlar adamlar. Yani
0: porsiyonlar da doyurucu diyorsun değil mi?
1: Tabii tabii ki ya. Burada gidip aldığın verdiğin paraya acımıyorsun. Evet. Rahat rahat doyuyorsun. Ben küçük bir şey anlatacağım. Ben bir yere girdim Türkiye'de. Adana'yı gördüm, dedim ki şu 6 tane şişi bir tane yap. Abi senin gibi müşterim olsa diyor adam, ben milyonerim diyor. O 6 tane şiş, buradaki şişin yarısı o. Yarısı olmadı. İnanın bana yarısı olmadı.
0: Evet. Peki.
1: Yani o kadar ki az takıyorlar, tatma da alamıyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol sohbet için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: De. Sağ ol.
0: Kerim Hulusi Üstüner demiş ki günaydın, Hamburg'da, Almanya'da İskender yenmez, yapamıyorlar. Kayseri'de yenir İskender demiş. Ya Bursa nereye, Kayseri nereye? Hulusi Bey ne diyorsunuz?
2: Orada bir İskenderci var çok.
0: Kayseri'de
2: zaten
0: mi?
2: Kayseri'de neydi o? Bir büyük şey var ya. Neydi o ismi? Sen bilirsin ya.
0: Abi hayatımda bir defa Kayseri Havalimanı'na inmişliğim var. Başka da yok yani.
2: Seni bir götüreceğim oraya. Ondan sonra bir sana öyle bir gezdireceğim.
0: Yayın
2: sen
0: bitiyor.
2: Hayatında görmedin daha.
0: Yayın bitiyor. Tamer abiyle konuştuklarımızı
2: canım, hala
0: kısaca özetleyeyim.
2: Hala Adana'da. Senin yüzünden Adana çekiyor canım ya.
0: Ama bak sana tepki koyan da var ha.
2: Ne?
0: Bu kadar lahmacunu yerse kilo alır bu çocuk diyorlar.
2: Ha hiç işte bile bak. Murat hı. abi yazmış ki günaydın 4 lahmacun yenir fakat yağ kısmını sevmedim. Tamam herkes yağ yemesine gerek yok. Hı. Sadece İlyas abi demiş. Kerim anlattıkça benim midem bulanıyor. İlyas abi o zaman ne yapayım yani sen de yeme.
0: Ya, o kadar.
2: Bir şey yok yeme
0: ısmarlamıyoruz. O zaman. İlyas Paşa yemek ısmarlamış. Peki hiç, Kerim çeviri yap veda edelim. Ya, yayın bitti çünkü.
2: Ja, das war der liebe Tamas und wir haben gerade über Iskender gesprochen und man muss sagen, jeder schreibt das Gleiche. Es gibt keinen Laden in Hamburg, der Iskender, so wie es mal früher war, so in den 80er, 90er Jahren war, noch macht. Es gibt einzelne Restaurants, die das wohl noch gut machen können. Da werden wir mit Kasa auf jeden Fall nochmal hingehen, ohne den Namen zu erwähnen, mal sehen, wie das schmeckt. Und genau, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch so beteiligt. Aber liebe Tamara hat gesagt, da gibt's keine Firma, da gibt's kein Restaurant. So wie es mal früher war, ist es einfach nicht mehr wie jetzt. Was er aber auf jeden Fall gelobt hat, sind die Portionen. Denn im Vergleich zur Türkei haben wir auch Preis. Natürlich ist die Türkei teurer, darüber braucht man das gar nicht diskutieren. Aber sagen wir mal, wir sind preislich mit der Türkei im Euro gleich. Dennoch sind die Portionen in Deutschland größer. Und dennoch sind die Portionen größer einfach auch viel, ich sag mal, sättigender, ne? Sättigend. Und deswegen, ich kann mich nur bedanken. Viele haben auch mir zugestimmt mit meinem Lahmacun und dem Adana da drin, ne? Aber einige haben auch geschrieben, dass sie jetzt erstmal ein bisschen Übelkeit haben. Ihr müsst es ja nicht essen. Wie ich es esse, ist ja meine Art, ne? Aber wir müssen die Sendung beenden, lieber Kase. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag. Passt euch auf. Mach du auch gerne nochmal deine Verabschiedung, Kase.
0: Evet. Şimdi vedamızı yapıyoruz. Cihan Çolak çok teşekkür ederiz. Bugünlük yayın bitti efendim. Az sonra Arif Güven Showtime kendi internet radyo ve televizyonumuzda başlayacak. Akşam üzeri yine canlı yayında sohbet edeceğiz birlikte. Radyo Merhaba uygulamasını indirirseniz seviniriz diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın sabah görüşürüz. Hadi bay bay.
2: Kazım abi.
0: Efendim.
2: Mutlu ol yeter.
0: Eyvallah.
2: Seviyoruz seni.
0: Biz de seni seviyoruz.
2: Allah başımızdan eksik etmesin
0: cümlemizi. Seni. Cümlemizi. Hadi görüşürüz.
2: Gut. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Passt auf euch auf bis dahin. Und wenn es wieder morgen heißt, Merhaba Hamburg, hören wir uns. Bis dann. Tschüss.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Mısırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
7: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini
8: evet
7: biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
9: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
10: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
11: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
3: Benzer 4 mağdur daha var.
12: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
13: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
7: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Hepiniz malumunuz Arif Güven Showtime'a kurban olduğum, hoş geldiniz. Ne kadar işten, ne kadar samimice söyledim, vallahi söyleyeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Şey gibi olmadı mı bu? Kapıdan içeriye girer girmez hürmet gösteren kebapçılar gibi oldum. Vallahi söylüyorum bak. O kebapçılardan içeriye girdiğin andan itibaren o kapıdaki arkadaş o kadar böyle keyifli, o kadar içten, o kadar böyle ne bileyim candan hoş geldiniz diyor ya. Bayılıyorum, vallahi söylüyorum. Kendimi daha değerli hissettiğim başka bir yer yok. Hakikaten söylüyorum, yok yani. Bir haftalık ilgi, alakayı. Vallahi kebapçı da alabiliyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Beyler gülmeyiniz, hakikaten söylüyorum. Birçoğunuzun eşi bile size o kadar ilgi göstermiyordur açık ve net. Kebapçının, bak bir şey söyleyeceğim bir de. Kebapçıdaki bu ilginin bir üst level'ı malumunuz beyler pavyon, biliyorsunuz yani. Orada da öyle abi. Dur oğlum dur. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Benim seslerimde mi bir şey var yoksa kurban oldum? Niye burunlarım mı tıkalı? Hoş, benim burunlarım tıkalı olunca sesim gönül yazar gibi çıkıyor, yemin ediyorum ya. Bir ayar yapın şuna bakalım. Kurban olduğum, sesim iyi geliyor mu? Alo, arka taraf sesim geliyor mu? Canım kardeşim, buradayız. Bilenler biliyorlar. Uzun bir maraton bizleri bekliyor. Ne yaptınız gençlik yokluğunda? Hakikaten söylüyorum. Kıymetimi bildiniz mi? Değerimi anladınız mı? Anladıysanız buradayız. Ne oluyor ne bitiyor memlekette? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda olup bitenlere bakıyorum ki bayağıdan beri. Öyle bir ülke olduk ki haberlere baktığın zaman. Valla bu Zeitung diye böyle asparagas komik haberler yapan bir site var ya. O artık komik değil. Gerçekten komik değil. Yani... Çok hızlı değişiyor her şey. Son zamanlarda yaşanan olaylara en fazla baba bakıyorum böyle 2 saat falan zaman ayırıyoruz. Çünkü sürekli daha kötü bir şey oluyor yani. Evet abi. Her şeye de alıştık bir arkadaş. Vallahi belli bir saatten sonra hiç böyle vurdum duymaz oluyoruz. Bak uzaylılar şu anda gelip dünyaya istila etseler herhalde pazartesiye kadar ancak bunu konuşuruz. Pazartesiden sonra vallahi ona bile adapte oluruz yani, hiç sıkıntı yok. Tabii canım. Çok feci haberler var gençlik, anlatırım. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmak lazım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden teşekkürler.
14: Evet abi.
8: Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çalışan herkese kolay gelsin. Evet. Bu arada çalışan herkese kolay gelsin demişken Akit yazarının bugün böyle bir tespiti var. Der ki iş çok ancak iş beğenmiyorlar. Evet diyorsun, sonrasında bak haber böyle devam ediyor. Gençlere kömür taşıtabilir misiniz diyor. Dedim mükemmel bir tespit hakikaten. Gençlere kömür taşıtabilir misiniz? Vallahi süper tespit. Adam 17-18 sene okul okusun, sayısız sınava girsin. Ailesinin ve kendisinin hayallerini ve beklentilerini bir kenara bıraksın. Sen gel bu adama de ki kömür taşı de. Sonra o da taşımasın. Tabii canım, şımarık bunlar ya. Neyse dur, başlar başlamaz sinirim bozulmasın. Çalışan herkese kolay gelsin. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, kurban olduklarım. Trafikte olanlara malumunu söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Canım ciğerim, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Senin sesini duyuyoruz, biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara. Kolay gelsin gençlik valla. Ama tabii ki de kocaman alkış benim de eşlik ettiğim klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Yine çok keyifli mesajlar. Vallahi. Kurban olduğum yoklama birazdan peki. Memlekette ne oluyor da bitiyor haber başlıkları gelecek. Birazdan sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Aynı zamanda yoklama yapacağız. Memlekette nerelerdeyiz? Kimler bizimle birlikte? Şu anda benim sesimi duyan, abi ben de buradayım diyen ve bunun da hakikaten söylüyorum programda dile getirilmesini isteyen arkadaşlarımız için söyleyelim. 0530 071 43 55, Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Dolayısıyla da ben de buradayım abi, dinliyorum şeklinde mesaj yollayabilirsiniz. Çünkü henüz yoklama yapmadık. Birazdan yoklama yapacağız. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Daha önümüzde uzun da bir maraton var. Başlayalım mı? Başlayalım. Buradayız ve kurban olduklarım, artık bugün de başlıyoruz.
14: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
15: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
16: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede, sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor, adını Arif koyduk.
15: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
17: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: pretinho do Eticaris. Wow, wow, wow. Sakin şampiyon. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzdadır. Başladık ufak ufak, benim en sevdiğim bölüme geldik şimdi. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar alabiliyorsa not alsınlar. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, az önce bir daha söylemiştik. 0530 071 43 55. Anlaştık. Anlaştıysak bunu bir cebe koyalım. Sonracında bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız elbette varsa, takip ederlerse seviniriz. Instagram adresimiz, programımızın adı Arif Güven Showtime. Bu kadar da basit. Başka, Facebook beğeni sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Ve malum Twitter'da bize etmek isteyen arkadaşlar varsa @arifguven. Yoklama mı? Ay kurban olurum ya. Memlekette neredeyiz? Buyurun hemen şöyle Adana'mla başlayalım. Kurban olduğum Adana'dan selamlar patron. Aleyküm selam patron. Bu nedir? Tey. Dur bakayım. Geçen gün parkta denize giriyoruz. Yan tarafta kızlar voleybol oynuyorlar. Ben de oynayabilir miyim? Ne güzel oynayıp zıplıyorlar dedim. Seni şimdi öyle bir zıplatırım ki dedi. Denizin içinde bulursun kendini dedi. Yapar mı yapar? Kimden geliyor? Malumunuz. O kadar tatlı didişiyorlar ki. Ömer abi ve yengeden geliyor mesaj. Haykır olurum ya. Bu ne? Kral, nasılsın bugün? Hayvan gibiyim yemin ediyorum ya. Tabii canım. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sevgi ve saygılarımla. 139 Nevzat kardeşin, yoklamayı alır mısın? Aldık bile. Anne deniz yoluyla geliyor. Evet ya. Evet abi, doğru. Bakalım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Kulaklarımızın şenliği. Ay kurban olurum ya. Hollanda, Esin kurban olurum. Çok çok teşekkürler gençlik. Uşak'tan merhabalar abi. Merhabalar canım kardeşim. Kim? Kamile. Kamile selam olsun. Bakalım. Nevşehir Kapadokya bir fotoğraf yollamış. Gerçekten söylüyorum, muhteşem de güzel bir manzara. Helal olsun kardeşler. Selam abi, buradan dinliyoruz seni. Bu ne? Bakayım. Bir video var. Balıkesir Bandırma. Teşekkürler dostlar. Bu ne? Bakalım. Abi merhabalar. İki tane de dünya tatlısı köpek fotoğrafı yollamış. Canım kardeşim benim. Ne kadar tatlılar ya. Vallahi söylüyorum. Şimdi yoklamaya dahil olalım. Murat ben, Aliya. İş yerindeyim, ilk defa telefondan dinliyorum. İnternet yok ama sana canım feda. Murat'ım vallahi söylüyorum, canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Bu fedakarlığı ben yapar mıydım? Galiba hayır, bilmiyorum. Biz çok seviyoruz seni, hepsi bu. Ay kurban olurum, kimler gelmiş? Umut'um. Ben şey gibi oldum, 90'lı yıllarda hatırlıyor musunuz? Arif Susanlar, Necdet Alpler kasetlerde hakikaten böyle konuşuyorlardı ya. Bildiğin abi kaseti alıyorsun, takıyorsun, adam konuşuyordu. O kimler gelmiş falan diyordu. Yüzün kim geldi ya? Ona benzedim. Geldim. 380 Nazan. Kurban olduğum hoş geldin. Bakalım bu nedir? Çanakkale Biga burada. Eyvallah kurban olduğum. Bilecik'ten selamlar patron. Merhaba Tokat, merhaba. Karaman'dan selamlar abi. Bir fotoğraf var. Nereden? Tıkla bakayım. Mardin. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sen de hoş geldin kral. Sesin de gayet güzel geliyor. 71 Cüneyt burada. Olmazsa olmazımız malibunuz. Beni seven değil, sevmiyormuş gibi yapan ölsün Hakan. Ha bir dakika, şeyden mi bahsediyoruz? Dün malibunuz günün konusuydu. Arkadaşlarımıza sorduk, dedik ki Twitter'ınızda olabilir, Instagram'da olabilir, Facebook'ta olabilir, WhatsApp'ınızda olabilir. Dolayısıyla durumunuzla alakalı ne yazıyor diye sormuştuk arkadaşlarımıza. Durum iletiniz nedir? Böyle sormuştuk. Ona istinaden gelmiş herhalde. Beni seven değil, sevmiyormuş gibi yapan ölsün Hakan. Eyvallah kurban olduğum, dur bakayım. Merhabalar. Merhaba. WhatsApp durumum, Allah için dökülen gözyaşı kalbe abdest aldırır. Vay güzelmiş canım kardeşim. Arif abi merhaba. WhatsApp durumumda insanlığın alçaldığı bir dünyada bir insanı sonsuz sevebilmek ne güzel yazıyor. Vay be. Merhaba. Ben Kahramanmaraş Elbistan'dan Songül, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Ya öyle değildi ya, dur. Canım kardeşim çok teşekkür ederim, şaka bir yana. Canım Elbistan, bu nedir bakayım? İletişimi yollamış bakayım. Elbet bir gün yazıyor benimkinde demiş. Eyvallah. Merhabalar Arif Bey. Hatay Antakya'dan. Emin ben. Ben de buradayım. Kurban olduğum hoş geldin. Bak tesadüfe. Vallahi söylüyorum, ben de buradayım. Yani. Yavrum bir dünya mesaj var. Severek dinliyoruz abi. Severek dinliyoruz derken hani dinlediğiniz radyo ya da cep telefonu, onu okşuyor musunuz böyle? Canım. Canım benim. Canım. Arif Bey merhabalar. Merhaba, Fatih ben. Severek dinliyoruz abi. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Nazilli merhaba, merhaba, merhaba. Yavrum daha bir dünya mesaj var ya. Yalova'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz, seyir halinde. Kazasız belasız yolculuklar olsun canım ciğerim. Birazdan mı? Peki. Birazdan bir tık daha böyle bir mesajlara bakacağız. Olabiliyorsa, zaman da kalırsa haber başlıkları gelecek. Deriz ki sakın bir yere ayrılmayın.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Ben İnegöl'den Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
4: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Arif'im az önce Arif Güven'i öyle bir söyledin ki Arif Gülen gibi anlaşıldı. Vurgulamaya dikkat edersen iyi olur. Yoksa sonra biz kime dinleriz?
1: Arif abi merhaba. Darıca'dan Sadık ben. Abi bir şey merak ediyorum. Biz şimdi seni takip ediyoruz ya. Takıntılı fanlarınız ya. Senin de böyle takip ettiğin bir radyo programı ya da sunucusu falan var mı abi?

0: sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayım çiçeğim, yettik gari. Akıllı olup dünyanın kahrına çekeceğim ve deli olup dünya benim kahrımı çeksin yazıyor. Abi Mevlüt, kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Bakalım, eşimi çok sevdiğim için bahar gözlüm yazıyor abi. Vay be. Kim bu hanım köylü bakalım hemen şöyle. Öyle değil ya, öyle değil ya. Buyurunuz, bir fotoğraf mı bu, nedir? Sabah saatlerinde yürüyüş yapıyorum. Erken saatlerde bile sıcak çekilmiyor abi. Eyvallah da bu neye istinaden? Ha, bu çok önceden gelmiş. Yeni mesajı silmiş canım kardeşim. İyi yayınlar. Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz yazıyor. Aa güzelmiş ya. Vallahi hoşuma gitti. Dur bakayım. Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz. Vallahi sözü çok beğendim. İki göğsümün arasında dövme yaptırayım ben bu sözü. Adrese gerek yok. Bizi bilen biliyor yazıyor abi. Eyvallah. Arif Başkan, Uşak'tan selamlar. WhatsApp'ta kendini bildim bileli özgürlük bedel ister yazıyor. Vay. Hayata gülümse yazıyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Kendine hak gördüğünü başkasına çok görme yazıyor. Güzel. Bize 2 liraya tespih alıp artistlik yapanlara değil, 2 liraya eve ekmek alıp reislik yapanlar lazım yazıyor. Babacığım seninki kamyon arkası yazısı gibi olmuş ya. Ama güzel mi güzel. Hatay'dan selamlar. İyi miyiz bakalım, bu nedir? Muayene istasyonundaki adamlar. Evet ya, bu dün konuştuğumuz konulardan birisiydi. Abi arabaya herhangi bir şey yapılmıyor. Herhangi bir parça yapılmıyor. Yani ya hiçbir şey yok. Sadece 10 dakika bakıyorlar arabaya. Bir dünya para veriyoruz yani. Saçma. Bir imza için daha yüklü bedeller ödüyoruz Arif Güven. Doğru söylüyorsun canım kardeşim benim. Merhabalar Arifciğim. Yoklamayı unutmayalım. Seni çok seviyoruz. Defne, Aylin, İlgen. Teşekkürler kızlar. Nevşehir'den Gakkoş bir ol. Burada abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Tey. İyi yayınlar. Ömer abinin niyeti voleybol oynamak değil. Tabii canım ya. Ömer abim. Kurban oldum. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel bir aile. Vallahi söylüyorum. Ben böyle mutlu çiftlere bayılıyorum abi. Vallahi. Dedim ki iş yerindeyim. İlk defa telefondan dinliyorum. İnternet yok ama sana feda. Ben dedim ki böyle bir fedakarlık yapar mıyım? Yapmazdım dedim. Eyvallah canım kardeşim benim. Gülücük. Yapmazdın eminim. Abilerin gülü. Yavrum böyle söylemeyin bana. Sonra arkadaşlarım dalga geçiyor benimle. Yani ben de bunları böyle keriz gibi okuyorum. Çok şekersin falan diye mesajlar geliyordu. Bunları okuyorum. Sonra hakikaten söylüyorum ya. Rakı sofrasında tövbe yarabbim bana şey diyorlar. Sonradan katılıyorsam ooo bizim şeker geldi falan diyorlar. Sen varsan biz varız. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Bakayım. Fatsa'dan Tuncay'ım. Canım kardeşim hoş geldin. Bursa İznik Miraç. Selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Merhabalar Arif abi. Ben Emine. Biz de Petkim Çamaşırhane ekibi olarak buradayız. Canım kadar sevdiğim güzeller güzeli şefim, dostum, arkadaşım. Bak bugün yarın zam isteyecek belli bu. Yani ben hani biliyorsunuz ya kardeşim, yıllardan beri patronlara yayında yalaklık yapıyorum ama hiç bu kadar yalakalık yapmadım. Güzeller güzeli şefim, dostum, arkadaşım, altın kalpli biricik can dostum Beyza. Balaban'la birlikte, yok şaka bir yana, kızmıyorsunuz değil mi, gençlik iş olsun diye söylüyorum. Herkese selam olsun. Selam dostlar, selam. Bu ne, dur bakayım. Eyvallah canım kardeşim. Merhabalar, hayırlı işler. 391 Hakan kardeşimden sevgiler, saygılar. Yoklamaya girelim. Seviliyorsun. Teşekkürler gençlik. Abi İpsala'dan Umut ben. WhatsApp'ta ne yazıyor? Tövbe yarabbim. Bunu okumayayım canım kardeşim ya. Vallahi iyi cesaretlisiniz ya. Uş havasına suyuna taşına toprağına. Bu ne, video mu geldi? Ver bakayım.
2: Çayırova'dan Sedat. Ben de buradayım abim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Çayırova, Sedat'ım, canım kardeşim. Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler, öyle mi peki? Şimdi minicik bir mola vereceğim. Moladan sonra geldiğimizde haber başlıklarımı. Evet, memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınızda olacak. Bu ne, dur bakayım. Çok teşekkür ederim. Şimdi kardeşim şöyle bir şey yazmış ki, yani benim tanıdığım birisiyle sohbet edince bu kanıya varmış ama yıllardan beri ben bu muameleye hep zaten hani maruz kalıyorum. Abi dün diyor bayağı kulaklarını çınladık. Ya şöyle söyleyeyim bak, aslında ben seni havalı, ukala bir şey sanıyordum ama hiç öyle değil misin cümlesine sürekli maruz kalanlar derneğinin en önemli üyesiyim abicim. Yani vallahi söylüyorum. Eyvallah çiçeğim de, yani bu hani kanıya nereden varıyorsunuz onu anlamış değilim ki ya. Teşekkürler ama sağ ol. Yani doğruyu görmüşsün. Canım ciğerim. Evet abi, bir mola vermemiz gerekiyor. Moladan sonra buradayız. Kardeşler, sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayınız. Çünkü Arif Güven Show Time neredeyse daha yeni başladı.
3: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
2: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
4: Arif Güven Showtime.
5: Merhabalar Arif Güven.

0: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
1: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven Showtime.

0: kırılsın kor yaralar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Alkış kıyamet sevgili dinleyenler, dur bakayım buradır. Geldim paşam, yoklamaya beni de yaz. Almanya'dan selamlar, oy kurban olurum. Ömer'im hoş geldin canım ciğerim. Buyurun, daha selamlar var ya, Eskişehir'den selamlar patron. Erzincan buradayız, eyvallah kurban olurum. Buyurun Afyonkarahisar. Nihat'ım çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. İş yerinde arkadaşlarıyla birlikte dinliyormuş. Selam olsun bütün dostlara bakayım. Sinifke'den merhabalar. Merhaba merhaba. Çiçeğim. Bu ne, dur bakalım. Ha şey dedim ya. Çok şekersin diyorlar. Ben de hani hakikaten yayında okuyorum dedim. Öyle dememiş. Bak diyor ki şeker demeyelim de şirinsin. Evet gençlik, ben şirinim. Komple maviyim. Oy kurban olurum. Amsterdam. Canım ciğerim. Remzi'm hoş geldin. Bu ne, dur bakayım, bir fotoğraf var. Abi merhabalar, kolay gelsin. İşin doğrusu yazan bu abi. Bakayım. Eyüp ve Buse kalp. Ay kurban olurum ya. Gençlik bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Şimdi sevgili dinleyenler, haberler haberler haberler. Memlekette ne oluyor da bitiyor, şöyle bir bakalım. Bak sosyal medyadan bahsetmişken Çin şimdi yepyeni bir karar almış. Diyor ki bak, Çin'de 14 yaşından küçük TikTok kullanıcılarına 40 dakika kullanım limiti getirilmiş. Canım kardeşim ne güzel ya. Vallahi güzel billahi güzel. Çin'de 14 yaşından küçük TikTok kullanıcılarına 40 dakikalık kullanım limiti getirilmiş. Keşke bizde de olsa. Valla bizde 14 yaş sınırı falan değil abi. Herkese 10 saniye limit gelse yani. Ben de biraz umutlansam, hakikaten söylüyorum. Geç geç. İzmir'de simite zam geldi diye böyle bir haberimiz var. İzmir Şekerciler ve Pastaneciler Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, gevrek, boyoz, poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. İzmir'de simite zam geldi. İzmir'de simite zam gelmez canım kardeşim. Gelse gelse gevreğe gelmiştir yani. Buyurun, madem gıdadan gidiyoruz, maalesef dediğimiz haberlerden birisi. Çünkü Türkiye'de kırmızı et tüketimi %30 azalmış canım kardeşim. Ya gençlik ne oldu? Buzluktaki kurban etleri daha bitmedi anladığım kadarıyla. Yok şaka bir yana, bakacağız, hakikaten söylüyorum. Hayvancılıkta yetiştiricilik tarafından yüksek maliyet düşük fiyat uygulaması ile diye haber böyle başlıyor. Kırmızı et tüketimimiz %30 azalmış. Anlatırım. Buyurunuz. Bu nedir? Hastanelerde muayene süresi 5 dakikaya düşürüldü. Hekimler ve vatandaşlar sosyal medyada isyan etti. 5 dakika mı? Sağlık Bakanlığı merkezi hekim randevu sistemindeki randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmüş canım kardeşim. Ne diyorsun ya? Yavrum akıl var, mantık var. 5 dakikada sağlık sorunu çözülür mü kurban olduğum, sen söyle. Çözülür mü 5 dakikada sağlık sorunu? Nereye gidiyoruz abi? Nereye gideceğiz? Hindistan'dan hallice yani. Anlatırım. Allah akıl fikir versin. Samsun'da bir apartmana girip tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Bu nedir ya? Hakikaten söylüyorum. Tövbe yarabbim ya. Bakarız. Buyurun. Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döküldü. Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım diyor. Amasya'da böyle bir gelenek varmış. Anlatırız. Ara ara böyle haberler çıkıyor zaten. Gençlik bir şey söyleyeceğim ya. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Hamile erkek emojisi onaylanmış biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. 2016 yılından beri var olan hamile erkek emojisine hamile erkek, hamile kişi emojileri ekleniyor. Allah Allah. Hani emoji kullanıyor ya, gülen insan, yok el kaldıran insan, gözlerini kapatmış maymun. Şimdi hakikaten söylüyorum, hamile erkek emojisi geliyormuş ya. Boşver, biz onu göbekli amca diye kullanırız yani. Aa bir dakika, benim emojimi yapmışlar ya. Göbekli oğlum bu, hamile değil. Bir şey söyleyeceğim, bu emojiden, hamile erkek emojisinden 9 tane yan yere koyunca 9 doğurdum mu oluyor abi? Tabii canım, 9 doğuruyorum anlamına gelsin oğlum. Geçelim, anlatırım. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman canım kardeşim havuza düştü. Yavrum havuz medyası dedikleri bu mu? Anlatırım. Çocukların velayetini silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine verdi. Abi hakikaten söylüyorum, bunlar gerçek mi ya? Böyle insanlarla biz bu davayı mı soluyoruz? Ne oluyor? 3 çocuk sahibi Özlem Can, eski eşinin kendisine meme silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etti. Enteresanmış. Bakarım ben bu haberi abicim. Hakikaten söylüyorum. Hiç kaçırmam yani. Da bir şey söyleyeceğim. Yani meme silikonu karşılığında çocuğunu mu vermiş? Ben böyle bir takas görmedim yemin ediyorum yani. Beni geç, bak bir şey söyleyeceğim. Profesyonelce futbolda uğraşan arkadaşlar bile şey diyebilirler. Yıllardan beri işte futbolcuyum, böyle takas görmedim diyebilirler yani. Buyurun. buyurunuz. Hamasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı. Yavrum bak ne yapmış adam ya. Ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran bir kişi maskesine gizli kamera. Evet diyorsun, tamam, maskeyi böyle kullanmış, gizli kamera yerleştirmiş. Kulağına da böcek adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki böcek hastanede çıkartıldı. Yavrum kurban olduğum, şimdi ehliyet sınavından bahsediyorsun. Adını soyadını yazsan zaten alıyorsun bu mereti. Yani bu aksiyon nedir? Schumacher mi olacaksın? Ne olacaksın başımıza yani? Bunlar haber başlıklarıydı. Dostum sakın bir yere ayrılma.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif abi canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
4: Doğruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.

0: abim, ben tır şoförü Mustafa. Her zaman dediğim bir laf vardır. Benden hızlısı kendini kovalasın derim. Ama ta ki seni tanıyana kadar da abi. Şimdi seni tanıdım tanıyalım, ne hızım kaldı ne süratim. Söndürdün bizi be Arif Güven. Helal sana, saygılar Gebze'den.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

kaldırabildiğin kadar eğlence. Muhalifiniz Arif Güven Showtime radyonuzda. Bak sen memlekette ne oluyor da bitiyor. Şu arkadaşa bir bakalım ya. Hakikaten söylüyorum. Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya düzeni kuran kişi yakalandı. Hastanede çıkartıldı. Nedir hikayemiz bakalım. Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A. kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Oğlum ehliyet sınavı la bu. Sınav esnasında S.A. maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti. Kulağındaki böcek adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan kişi bu şekilde soruları yanıtladı. Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran kişi maskesiyle gizli kamera, kulağına da böcek adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişinin kulağındaki böcek hastanede çıkartıldı. Sınavda S.A.'nın tavırlarından şüphelenen görevli öğretmenler kopya çektiğini fark edince durumu polise bildirdi. E-sınav merkezine gelen polis ekipleri S.A.'nın üzerinde dedektör ile arama yaptı. Ekipler kulağına yerleştirdiği böcek adı verilen özel dinleme cihazı ile maskesiyle kamufle ettiği kablosuz kamerayı tespit etti. Abi... Çocuğa bak ya. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan S.A. kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerine teslim edildi. S.A.'nın kulağındaki böcek cihazını çıkarabilmek için yüksek istisas hastanesine götürüldü. Burada sağlık görevlilerince kulağındaki böcek cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. yapılan operasyon... Abi ehliyet sınavı yapılan operasyon yani... Ben şimdi açık ve net söyleyeyim. Baba bu adam hakikaten söyleyeyim. Bu adama bırak ehliyeti bak. Buna pilotluk falan verilmesi lazım yani. Çünkü bu çocuk abi hak etmiş yani. Şimdi öyle böyle bir düzenek kurmamış yani. Maskenin içerisine kablosuz kamera. Kulağına da böcek dediği bu dinleme cihazı. Vallahi yani. Ya arkadaş nasıl bir arkadaşsın sen ya? Oğlum çıkmış sorulara baksan zaten geçiyorsun. Adını soyadını yazsan zaten veriyorlar. Niye bu kadar bir aksiyon yani? Allah Allah. Vallahi söylüyorum ya. İlginç, ilginç. Başka memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Şu kırmızı et muhabbetine bakalım bir ya. Yavrum, Türkiye'de kırmızı et tüketimi %30 azalmış. Hayvancılıkla yetiştiricilik tarafından yüksek maliyet, düşük fiyat uygulaması ile üretici zarar ederken tüketici de alım gücünün düşmesi nedeniyle et alamıyor. Kırmızı et tüketiminin %30 seviyesinde azaldığı hesaplanmış. Türkiye İstatistik Kurumu et üretim ve üretim istatistiklerine bakılmış. Velhasıl yani yiyemiyoruz. Bu Bill Gates yüzünden olmasın bunlar gençlik. Vallahi söylüyorum. Bunlar ekonomik durumla alakası yok abi. Bill Gates biliyorsunuz geride bıraktığımız günlerde dedi ki ineklerin dedi osur.

0: yüzünden dedi, küresel ısınma artıyor dedi. Şimdi bu açıklamanın hemen sonrasında tevekkül ediyorsun, insanlar artık et yemeyi bıraktı, etten soğudu yani. Tabii canım, ineklerin osuruğu valla küresel ısınmayı artırıyormuş. Sen sütünü iç hayvanın, etini ye, ondan sonra osuruyorsunuz siz, sen de osuruyorsun. Gençlik, yani durum budur. Malumunuz et fiyatları biliyorsunuz pahalıdır. Benim tezim budur, artık yemeyeceğiz de herhalde pişirip böyle bir yalayacağız herhalde bayağı bir yani. Dondurma yalar gibi, tövbe tövbe. Valla içinde ne kadar et olduğu bilmediğimiz hamburger dışında et yiyen kaldı mı gerçekten merak ediyorum, bu bir. Alım gücü yerlerde evet, ama et eksikliğinde giderebilmek için alternatif böyle tavuk dediler. Tavuğa talep arttı bu sefer de, valla söylüyorum ya. Şimdi balıkla ilgili gerçi bu sene bol falan diyorlar. Ne diyeyim yani, tek ümidimiz şu anda balıkmış gibi gözüküyor. Evet, sonuç olarak et yemek lüks. Artık protein almak lüks gençlik, böyle söyleyeyim yani. Daraltma dünyamızı derseniz tamam, susarım. Ayrılmayın çünkü Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Ne oluyor ne bitiyor, havasına suyuna taşına toprağına kurban olduğum memleketimde. Bu nedir? Hastanelerde muayene süresi 5 dakikaya düşürüldü. Hekimler ve vatandaşlar sosyal medyada haklı olarak isyan etti. Çünkü şudur. Sağlık Bakanlığı merkezi hekim randevu sistemindeki randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmüş canım kardeşim. Velhasıl hastaya ayrılan 5 dakikalık muayene süresinin hataları ve dolayısıyla da sağlıkta şiddet olayını arttıracağı kaygısı ile Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderilmiş. E doğru, zaten sağlık çalışanlarımıza malumunuz, üzülerek okuyoruz sürekli böyle bir şiddet haberi. Ve sağlıkla ilgili bir sorun nasıl 5 dakikada çözülür kardeşim, akıl var, mantık var yani. Twitter'da pek çok hekim Sağlık Bakanlığı'na tepki göstermiş. Türk Tabipler Birliği merkezi hekim randevu sistemindeki randevu aralığı 5 dakikaya düşürülmesi ve hekimlerin de hekimlerden günde 90'dan fazla hastayı muayene etmesinin istenmesiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderilmiş canım kardeşim. Hürriyet'teki habere göre velhasıl çok böyle uzun uzun, dur bakayım neymiş bu? Türk Tabipler Birliği Şiddet Çalışma Grubu üyesi Doktor Samet Mengüç konuşmuş. Demiş ki sistem daha çok hasta bakmaya odaklı. O zaman da hekim hasta ilişkisi yok oluyor. Hasta doktor yüzüme bile bakmadı diyerek tabii ki bilmediğinden sistemi değil hekimi suçluyor. Doğru söylüyor ya. O anda orada bir şiddet yaşansa da hastanın kafasında doktora karşı bir ön yargı oluşuyor haliyle. Bunu çevresine de yansıtıyor. Dolayısıyla bir sonraki karşılaşmada şiddet ihtimali artıyor. Tersinden bakalım. Hekim kafasına göre muayene süresini uzatsın diyelim. Bu sefer de diğer hastalar kapıya vurmaya. Hocam sıram geldi, niye bekliyorum hala demeye başlıyor. Nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve almanın en önemli kuralı sistemin diyor oturtulmasından geçiyor. Bu bile tek başına çözülse eminim şiddet büyük oranda yok olacak. Şimdi her iki tarafta haklı, adam bu kadar hastaya bakmak zorunda. Hani 5 dakikada da bütün her şeyi de çözmeye çalışınca da doktor olarak yani diyorlar ki işte doktor yüzümüze bile bakmadı diyorlar mesela. Vatandaş bunu söylüyor. Adam uzun uzun kendi opsiyonunu kullanıp da tedavi etse bu sefer de sırası gelenler hocam benim sıram geldi niye hala beni içeri almıyorsun diye isyan ediyor. Ama sadece akıl var, mantık var. 5 dakikada sağlık sorunu kurban olduğum çözülür mü? Çözülmez, yazık. Dediğim gibi Hindistan'dan hallice yani. Bu ne arkadaş, bu nedir ya? Tabii canım 5 dakika. Benim sağlık sıkıntımı çözmesi için 5 dakika. Oğlum 5 dakika çok bile la, açık söyleyeyim. Bak şöyle bir şey yapalım biz. Biz kapıdan doktora el sallayalım. Doktorlar da kullanacağımız ilaçları bize mesaj atsın yani. Oldu olacak, böyle bir şey olsun bari. Oy oy kurban oldum. Vallahi söylüyorum ya. Sıkılıyorum sıkılıyorum. Şu arkadaşın derdi neymiş, tövbe yarabbim ya. Samsun'da bir apartmana girip tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Oğlum tövbe yarabbim, bari hani hiç kafa çalışmıyor. Şu etrafına bak bakalım, kamera var mı yok mu yani. Bir kişinin girdiği apartmanda tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi. Tabakhane de enteresan olmuş neyse. Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşanan olayda kokudan rahatsız olan bina görevlisi giriş katta bir kişinin tuvaletini yaptığını fark etti. Bina görevlisi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir erkeğin binaya girerek tuvaletini yaptığı belirlendi. Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polisler bu kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Abi bu nedir ya? Tövbe yarabbim, hastanede ayakta bu işi yapanları gördük biliyorsunuz yani. Ya kurban olduğum, bak kedi köpek sahipleri mutlaka biliyorlar. Kediye köpeğe bir kere gösteriyorsun, nereye yapması gerektiğini öğrenmiş biliyor yani. Bu nedir abi? Samsun'da apartmana giriş tuvaletini yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Bir de diyor ki bak, haberin detayları için tıklayın. Yavrum artık neyin detayını öğreneyim yani? Haberin detayı ne ya? İdrar tahlili mi yaptınız pislikten? Ne yaptınız yani? Haber bu işte yani. Canım ciğerim, kurban olduklarım. Şimdi günün konusunu verelim. Bakınız yıllardan beri malumunuz bu hayatı paylaşıyoruz. Hatalarımız oluyor, ne bileyim doğru yaptıklarımız oluyor. Ama bugün böyle bir pişmanlıklarımızdan bahsedelim. Pişmanım, hani şunu şunu yaptım artık pişmanım. Böyle oldu pişmanım. Günün konusu bu olsun abi. Pişmanım dediğiniz ne var? 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bugünün konusu bu olsun. Abi şöyle şöyle oldu. Yani şunu yaptım pişmanım. Pişmanım dediğiniz ne varsa. Ve sadece WhatsApp numarasından yazarsanız canım kardeşim bizi çok da mutlu edersiniz. İvit abi. Buyurun dur bakayım. Ses kayıtları var, birazdan bakarız ona. Onunla daha doğrusu öyle söyleyelim. Evet abi, günün konusu budur. Abi şöyle şöyle oldu ama pişmanım dediğiniz ne varsa yazınız, yolluyorsunuz. 0530 071 4355. Anlaştık.
2: Harf abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abini ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzellik.
3: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
4: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
5: Arif Güven Show.

0: Mevlana'nın hep bir güzel sözü vardır. Aldırma söylenenlere, görenler seni bir ot sansın. Sen bir gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bizimkisi de o misal. Biz hep bir güldük, sen de o güzel sesinle bülbül gibi bizi güldürdün be abicim.
1: Selam Arif Güven, Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Kırklar elinden bildiriyorum Arif abi. Mümkünse trafikte kırmızı ışık sarıya döndüğü an kornalara abanmayalım.
8: Selam Arif Güven, ben Pendik'ten Murat. Benim sosyal mesajım trafikle alakalı. Yolda giderken önümüzdeki araçların birden durması, sağa sola sinyal vermeden durması, bundan şikayetçiyim, teşekkür ederim.
9: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Arif'im. Ben kamyon şoförüyüm, Trabzon'dan arıyorum. Adım Kaburan'dan Hüseyin. Bütün şoför arkadaşlarımızı lütfen saygıya davet ediyorum. Seni ilk kez dinliyor, seni seviyorum.
10: Sevgili Arif, şu ana yolda sol şeritten 20 kilometre hızla gidenlere bir bağır şuradan Allah rızası için ya.

İstanbul 3. Havalimanı'ndan Mehmet Ali Doğan, lütfen trafikte kuralları ihlal etmemeye, yayalara yol vermeye ve radyoda Arif Güven'i dinlemeye önem gösterin.

0: Yıldızlıklarım biliyorsunuz artık programı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Canım kardeşim. Memlekette olup bitenlere elbette böyle bir ara veriyoruz. Günün konusu belli. Söyledik, pişmanım dediğiniz acep ne var? Bakalım. Teşekkürler bu arada dostlar. Sağ olun, var olun. Dur bunda. Önce şu ses kaydını bir vereyim. Canım kurban olduğum hakikaten söylüyorum. Asya ve Aras. Asya ve Aras. Yerim ben sizi ya. Vallahi söylüyorum. Bak. Versene bak. Çocukların da sizi çok seviyor.
1: Arif abi seni çok seviyoruz. Her gün seni dinliyoruz.
0: Yerim seni ya. Bir tane daha var. Tıkla.
1: Arif abi seni çok seviyoruz. Her gün seni dinliyoruz.
0: Canım kardeşim, Allah sağlıklı, mutlu, hakikaten söylüyorum, başarılarla dolu bir hayat nasip eylesin. Pişmanım günün konusu. Buyur bak, Mehmet Ali abimizin ses kaydını bir verelim abi. Çok güldüm ya.
2: Arif'im, askerden yeni gelmiştim. Benim sülalenin yarısı İsveç'te. Yeğenlerim orada 80 yaşında bir kadın buldu. Formalite.
0: Baba bir dakika. Yeğenler de seni çok seviyormuş. 80 yaşında kadın bulmuşlar ya. Dur bir daha. En başa versene, kurban oldum.
2: Arif'im, askerden yeni gelmiştim. Benim sülalenin yarısı İsveç'te. Yeğenlerim orada 80 yaşında bir kadın buldu. Formalite. Evliliği yapacaktık 60 bin krona. Fakat kadın benim resmimi görünce vazgeçmiş. Para istemiyorum, beraber kalalım deyince ben de vazgeçmişim. Vallahi pişman oldum. Keşke kabul etseydim. Kadın şimdiye kadar 50 kere ölmüştüm.
0: Canım abim. Finale çok güldüm ya. Kadın şimdiye kadar diyor 50 kere ölmüştür yani. Tövbe yarabbi ya. Merhabalar. Sene 1974 ve ben Danimarka'dayım. Kopenhag'da çok güzel bir iş teklifi aldım ama ben bu ülkede yaşayamam. Memleketime döneceğim dedim. İşte böyle. Kalsam hayatım nasıl olurdu bilemiyorum. Demek ki pişmanlık buradan geliyor. Pişmanım abi dediğiniz acep ne var? Bakalım, düşünmeden verilen yanlış bir kararla evlenmek diye gelen bir mesaj var. Düşünmeden. Muhasebeci olup radyo, televizyon, sinema okumadığıma bin pişmanım. Ay kurban olurum ya. Bakalım bakalım. Evlendim, daha ne olsun, en büyük pişmanlığım. Buyurun. Nazarımız yollamış. Bir fotoğrafımız var, öyle mi? Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Bakalım arkadaşlarımızın pişmanım dediği acep neler var. Vay baba, bir dünya mesajımız var. Merhabalar, merhabalar. Eyvallah kurban oldum. Yeni radyosunu açmış. Günün konusu pişmanım dediğiniz ne var? Çiçeğim, bundan bahsediyoruz. Pişman olmadıklarıma pişmanım. Buyurun, edebiyat mezunu arkadaşlar. Yine toplandık. Malum Nil Kara İbrahimgil ki en sevdiği hayvan bizon. Çünkü bizonlardan hoşlandık. Pişmanım, bu sene başında paramı çeyrek altına yatırmadığım için bin pişmanım. Evet ya. Hoş geldin. Yavrum ben bayağıdan beri buradayım. Sen hoş geldin. Dur bakayım, pişmanım. Baksana adamlar her şeyden üstüne bir daha çıkıyor. Bunu geçelim canım kardeşim. Siyasi mesaj yollamayınız. Kurban olduklarım zaten değinilecek olduğumuz konulara ben değiniyorum. Daha sonra da sizden pişmanım dememek için yine siyasi mesaj. Çocukken kavga ettiğim arkadaşıma yeni alınan spor ayakkabıların tekini çöp konteynerine attığım için pişmanım. Ne? Dur bakayım. Çocukken kavga ettiğim arkadaşımın yeni alınan spor ayakkabıların tekini çöp konteynerine attığım için pişmanım. Yıllar sonraki itiraf Hatice. Pişmanım, yaptıklarından pişman değilim. Aklımda hala yapamadıklarım. Ya arkadaş bunları yapmayın, yazmayın bana Allah aşkına ya. Vallahi söylüyorum ya. İlk evliliğimi şimdiki eşimle yapamadığım için pişmanım. Vay bak güzel. Hayat sevince sevilince güzel canlar demiş. Eyvallah kurban olduğum. Bursa'da yaşamaktan pişmanım. Çevre yolu ve şehir merkezi trafiği çok fena. Tam manasıyla kaos. Eyvallah. Koltukla bütünleşmekten pişmanım. Bel ve boyun ağrılarından 11. iğnemi yiyorum. Ay kurban olurum. Nermin'im geçmiş olsun. Aman ha. Antalya'dayım. Bu yaşıma geldim. Şimdiye kadar neden Mahmut Bey gişelerden geçmedim? Pişmanım gülücük. Geçin tabii canım. 10 sene önce mahkemeye müracaat edip yaşımı 10 yaş küçülttüğüme pişmanım. Yapmış olsaydım şimdi artı 65 diyemezdim. Anlamadım kurban olduğum. Daha önceden seni dinlemediğim için çok pişmanım. Keşke önceden dinleyeymişim. Teşekkürler Aysel. Günün konusu pişmanım, bariz belli. Bakalım arkadaşlıklarımızın ne gibi pişmanlıkları varmış. Canım kardeşim kurban olduğum, daha var. İki parti daha okuyacağız.
3: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya, geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
4: Abi merhaba, ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
5: Arif Güven Show Time.

0: güven. Şov.
1: Pişmanım günün konusu. Bakalım arkadaşlarımız neler neler yollamışlar. Bu nedir? Dur bakayım, tıkla yavrum.
2: Arkadaşımı adam sanıp kefil olduğum için pişmanım Arif.
1: Ya yapmayınız gençlik, vallahi söylüyorum ya. Bu konuya hiç girmeyelim. Yoksa vallahi söylüyorum, böyle şeyler anlatırım ki. Bak, bu kumanda masası alev alır yemin ediyorum yani. Hayat pişmanlık duymak için çok kısa. Her zaman hayatının kıymetini bilmek lazım. Eyvallah, kurban oldum. Doğru söylüyorsunuz. Dur bakayım. İyi bir insan ol, fakat bunu ispatlamak için vakit harcama. Evet Merveciğim. Annem, dur bakayım, doğduğuma pişmanım. Annem de küçükken kızdığında derdi zaten. Seni doğurduğuma pişmanım diye. Şey diyorlar ya bir de. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Tabii canım. Vay be. Ne güzel ya. Sağ olsalar da kızsalar. Gençlik, vallahi söylüyorum. Kıymetini bilin. Hatta bir şey söyleyeceğim. Annesi hayatta olanlar hiç de mazeret beklemeden hemen şöyle bir telefon açsınlar. Ne haber, iyi misin? Öyle aklıma geldi. Halini hatırını sorayım diyerek böyle bir alo deyin abi. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi pişmanlıkları var. Kamyoncu olduğum için pişmanım abi. Yapma kardeşim, dur bakayım. Vallahi hiç kimse hiç pişmanlık duymuyor mu ya? Dur bakayım. Ne uyruk olarak ne de hayran olarak Katarlı olmadığım için pişmanım. Malumunuz her taraf... Eyvallah ya. Zengin bir fotoğraf yollanmış da altın kaplama Ferrari'ye biniyorlar. Tabii canım. Baba, bizde nerede o şans ya? İyi ki geldin. Buradayız zaten gençlik. Anladığım kadarıyla radyoların yeni açanlar programı da yeni başladı falan zannediyorlar. Yani tabii canım. Bayi sektöründe 3 sene 1 ay çalıştığım için pişmanım. Bomboş bir alan. Yazık oldu senelerime. Eyvallah, kurban olduğum. Seni şimdiye kadar dinlemediğim için pişmanım. Geçelim. Yıllar önce imza gününde... Evet ya, ya ben bunu hatırlıyorum. Antalya'da böyle bir imza günümüz vardı. Gelememiş. Teşekkürler gençlik, ne diyeyim. Hayat uzun, inşallah bir yerde bir şekilde denk geliriz yani. Pişmanlık mı? Ah ah diye gelen bir mesaj var. Da bir tane bir örnek vereydiniz. Biz de burada ah ah demezdik. Okurduk. Eve jacuzzi almadığım için çok pişmanım. Kimsin sen? Vay be. Bu yıl o kadar Adana'ya, Şırnak, Van'a, Diyarbakır'a gittim ama Antalya'da denize yüzmeye gitmedim. Çok pişmanım. Ama seneye ilk gideceğim yer Antalya Konyaaltı plajı olacak. Yavrum iyi, ne diyeyim yani. Mezun olduktan hemen sonra işe başlamadığıma pişmanım. Arkadaşlarımın sigortaları var, benim yok Tuba. Dolar alamadan yaya kaldım, pişmanım abi. Alaydın. Zamanında elimin tersiyle ittiğim işler için pişmanım abi. Eyvallah, kurban oldum. Dinleyici bugün günün konusunu sevmedi anladığım kadarıyla. Pişmanlık yok mu? Evlendiğim için pişmanım. Bu klişe, bu zaten gelecekti, biliyorduk bunu ya. Coin işlerine girmediğim için evet pişmanım olabilir. Ne diyeyim, ben de girmedim. Sen de mi Brutus? Ben de abi. Resim okuyacağıma mühendislik okuduğum için pişmanım. Önüme bakmadığım için pişmanım. Ayağıma cam battı, hala kanıyor. Allah Allah. Mustafa'cığım geçmiş olsun, kurban olduğum. Yıllar önce ehliyetimi alıp cüzdanımda kimlik kartını yetine kullandığım için pişmanım. En çok da bu süreçte yaşıyorum bu pişmanlığı. Taksi ve toplu taşıma araçları malumunuz. Evet doğru söylüyorsun. Pratik yapabilirsiniz. Kredi kartı aşırı ve gereksiz kullandığım için pişmanım abi. Ya hakikaten hiç de anlamıyor insan yani. Ha bir de pişman olduğum için pişmanım. Pişman olacağım şeyi ne yaparsın diye böyle felsefi bir şey yollanmış. Az daha okuyup Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heykeltıraş bölümünü seçmek isterdim. Malum bu devirde neredeyse en geçerli meslek. Evet ya, bu hani abuk subuk heykellerden bahsediyorduk ya. Olaydı, güzel olacaktı. Çıtayı yükselttikçe pişmanlıklar da değişiyor. Listeyi uzatabilirim. Bir sürü pişmanlığım var. Ama diyor, hiçbirine kafayı takmıyorum. Bunlar benim hatalarım. Yaşa ve geç. Eyvallah, kurban olduğum. tercihi ben memleketime verip aile yanımda kaldığım için pişmanım. Bazen uzaklaşmak gerekiyor herkesten ve her şeyden. Gülen yollamış. Canım kardeşim, kurban olduklarım, artık günün konusunu bariz anlamışsınızdır. Pişmanım abi dediğiniz hayatınızda ne gibi pişmanlıklar var, bundan bahsediyoruz. 0530-071-4355 birazdan son parti.
0: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
3: Arif Güven.
4: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
5: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
6: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
7: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
8: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Gebze'den don üreticilerine sesleniyorum. Artık lütfen şu naylon donlara pamuklu yazıp da bizi pişik etmeyin be kardeşim ya.
1: Selam Arif, Kurtköy'den sesleniyorum. Çirkin kızlara sesleniyorum hatta. Lütfen mini etek giyip aklımızı karıştırmayın.
2: Merhaba, Ereke'den Murat. Şu araçların direksiyonun alt tarafında, genelde sol tarafta bulunan o kol var ya, siz anladınız. Bir kullanın da.
3: Darıca'dan Sadık ben abi. Bu trafik polisleri de kurallara uysun abi. Sosyal mesajım bu benim.
4: Merhaba, Kocaeli Darıca'dan bildiriyorum. Lütfen hastalanmayın. Hastalanıyorsanız da lütfen radyo programına çıkmayın. Teşekkürler.
5: Hatay'dan bildiriyorum. Lütfen araba camlarından dışarı tükürmeyin. O tükürükleriniz için daha uygun yerler bulun.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git annene babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun, renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

0: Arif Güven Show'da.
1: Buradayız. Bakalım. Pişmanım günü konusu. Abi seni dinlediğim için hiç ama hiç pişman değilim. Allah razı olsun canım kardeşim benim. İnşallah yıllar sonra yanlış ata oynadığınızın farkına varmasınız. Yok, teşekkürler valla. Bakalım, seni dinlediğim ilk güne ve hep senin yüzünden gideceğim yere gidemiyorum ve işe hep geç kalıyorum, fakat pişman mıyım? Tabii ki hayır. Mutlu olduğum tek yer demiş. Kurban olurum, çok çok teşekkürler gençlik. Yıllar sonra aynı akrabama borç para verdiğim için hala akıllanmamışım, çok pişmanım. Evet ya, genelde bak bu borç para biraz böyle insanları sıkıntıya sokuyor anladığım kadarıyla. Klişe deme Arif, bir insanın bütün hayatını etkileyen bir durum bu. Hangi durum? Ha dur, önce okumuşuz ya. Ha, düşünmeden verilen yanlış bir kararla evlenmek. Vallahi bilemeyeceğim yavrum. Bilemeyeceğim. O konulara hiç girmiyorum. Bakayım. Türkiye'de bir arkadaşıma borç vermiştim. Beni pişman etmişti. Bu sene gittiğimde kandırdı beni, gene para aldı diyor ya. Oğlum siz tam benim arkadaşım olacak olan tiplersiniz ya valla. Ben size kanka olmalıyım yani. Şimdi diyor iki kere pişmanım. İşin kötüsü adıma bir şey de diyemiyorum. Paramızı geri alamıyoruz diye. Bu sefer de diyemediğim için pişman oluyorum. Bak bunu söylemek lazım abi. Hakikaten şöyle demek lazım yani. Bak bu parayı veriyorum ama amasından sonrasını gerekçesini uydurmak lazım. Yoksa babacığım ben de çok kaybettim. Vallahi söylüyorum yani. Şimdi burada bazen böyle çıldırıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Beni asıl kızdıran giden para değil. Vallahi söylüyorum. Giden paraya kızmıyorum da. Sonrasında işte hani yazıyorsun mesela, görmemezlikten geliyor. Arıyorsun, telefonunu açmıyor. O daha beter bir durum değil mi ya? Lan tamam, gitti zaten. Zaten bak bir şey söyleyeceğim. Daha programa girmeden önce içeride bunun muhabbeti vardı. Kime borç para veriyorsanız o parayı tamamıyla geri gelmeyecek gibi düşünün gençlik. Eğer hani birikimin varsa ve sana çok dokunmayacak bir meblağsa tamamıyla geri gelmeyecekmiş gibi düşün, öyle verin. Yoksa hani beklerseniz tey. Merhaba Arifçiğim, yaptığım iyiliklerin karşısında uğradığım haksızlıklardan çok pişmanım. Bir daha mı? Tövbe. Berlin'den Mustafa, kurban olduğum. Bakayım ne gibi pişmanlıklarımız var. Üniversite okuduğum için 1000 pişmanım abi. Yapma oğlum, saçmalama. Avukat olduğum için pişmanım. Yaş olmuş 28. Bir şeyleri değiştirecek gücüm de kendimde göremiyorum. Kısacası mutsuzum demiş. Ay kurban olurum, yapmayın ya gençlik. Yapmayınız. Büyük sözü dinlediğimde pişmanım. İnsan kendi için aldığı kararları kendi sorgulamaları, başkaları değil. Eyvallah, bilemeyeceğim konu nedir. O kadar zamandan beri sınavlara katıldığım için pişmanım demiş. Tamam, geçelim. 4 yıllık lisans mezunu olduğum için pişmanım. Şu anda bambaşka bir iş yapıyorum. Eyvallah. Muhasebe okuyacağıma reklamcılık okusaydım şimdi 2 boyun bir bel fıtığı olmazdı. Pişmanım Berna. Geçmiş olsun. İnsanları görmek istediklerini değiştirmeye çalışarak gerçekleri anlatmaya, açıklama yapmaya çalıştığım için pişmanım. Anlamadım canım ciğerim. Anlamadım, kafada patlatamayacağım çünkü bende kafa kalmadı artık valla. Yani tabii bu zihniyetteki insanlarla aynı havayı solumaktan pişmanım. Eyvallah kurban olduğum. Merhaba abi, merhaba. Çaba ve sabrımın boşa gittiğini gördüğüm zamanlar için pişmanım. Bak güzel, kısa ve net abi. Gönül ilişkilerinde sorgusuz sualsiz güvendiğim için pişmanım. Ya akıllan sen de artık ya. Valla pişmanım dedikten sonra burada bir rakam var. Yani bildiğin abi rastgele rakamlara basılmış, bilmem kaç trilyon kez ona şans tanıdığım için pişmanım diyor. Bilemeyeceğim.

Geleceğim, tepemde dikiliyor. Hadi yazsana, niye pişmansın diyor Arif. Ben pişman falan değilim, çok mutluyum. İbrahim abi yollamış ya, yenge başında bekliyormuş. Hadi yazsana pişmanlıkla ilgili, yazsana. Ay kurbanırım ya. Siz hakikaten söylüyorum, acayip tatlı bir çiftsiniz ya. Bayılıyorum vallahi söylüyorum. Darısı başımıza, ne diyelim. Bu kadar mesaj yeterli mi, kurban olduğum var mı? Görmediğimiz, gözden kaçan. Mümkün olduğu kadar okumaya çalıştık. Zaten bugün günün konusunu sevmedi herhalde dinleyenler.

0: Sanırım şu an trafikte olan eşim başta olmak üzere tüm yol kahramanları pişmandır. Trafikteyiz abi. Eyvallah kardeşim, İstanbul'dan selamlar. Tamam, teşekkürler. Vay bebek sahili. Kurban oldum. Bir sürü reklam arasına vermene rağmen seni dinlemekten vazgeçemediğime pişmanım abi. Yavrum ne yapalım, o da bizim ekmek teknemiz yani. Oradan para kazanıyoruz. Bin bir emek verip almış olduğum kiloları sabır ile vererek ve sonrasında sağlıklı bir şekilde sağlığım yaşamamı devam ettiren pandemiyle gelen kilolara pişman. Sonradan kilo almışsın, ona pişman. Eyvallah kurban olduğum. Yapmasaydım iyiydi dediklerim var ama yalan yok diyor. Pişmanım da diyemem. Eyvallah Burçin, güzelmiş. Çok pişmanım. Dost sandığım, güvendiğim insanların arkamdan kuyumu kazdılar ve onları Allah'a havale ediyorum demiş. Eyvallah. Canım kardeşim, evet bu kadar yeterli olmuş. Olsun, günün konusunu kapattık. Çünkü memlekette olup bitenler malum, haberler haberler haberler. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Halil. Kralsın abi. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seniz tatlıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven. Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.
8: Meyhaneci sarhoşum bu gece. Aşığım aşıkçı bu gece. Hak etti canımı yalnız her gece. İç

0: Güven Showtime.
1: Buradayız. Teşekkürler bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu kadar mesaj yeterli. Şimdi haberler, haberler, haberler. Buyurunuz. Kına gecesinde damada yumurta, un, yağ ve sirkeli su döktüler. Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkandım demiş ya. Bu adetler, enteresan enteresan adetler. Geride bıraktığımız günlerde hatta günün konusu yapmıştık. Amasya'da evlenen bir adam kına gecesi eğlencesinde önde arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında un dökülen başından aşağı sirke ve zeytinyağı aynı zamanda ayçiçek yağı. Yavrum bunun kilosunun ne kadar olduğundan haberiniz yok herhalde. Zeytinyağını nereye döküyorsunuz ya? Arkadaş grubunda bulunan hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen. Bir ömür boyu mutluluklar kardeşlere. Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patladı diyor. Yumurta sahnağıyla başlayan saldırı daha sonrasında un ve sirkeyle devam etti. Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlandırılmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçek yağının kokusu çok zor çıkıyor demiş. Abi kim kimi hakikaten söyleyeyim, zeytinyağı nasıl dökülür ya? Kurban olayım. Dur bir şuna bakalım ya. Hamile erkek emojisi onaylanmış yavrum. Hakikaten diyorum, WhatsApp'ta falan böyle bir şey olacak mı ya? 2016 yılından beri var olan hamile kadın emojisine hamile erkek ile hamile kişi emojileri ekleniyor. UNECA'da konsorsiyum iki yeni emojiyi 14.0 sürümü için resmen onaylamış. Allah Allah. Onaylanan emojiler arasında hamile erkek ve herhangi bir cinsiyetiyle tanımlanmayan hamile kişi emojisi de bulunuyor. Allah Allah. Bu nedir ya? Ne saçma şeyler bunlar. Hakikaten söylüyorum yani. Daha çok burada şimdi hani fotoğraf da var. Hamile erkek emojisi değil de daha çok hani dördüncü dürümü yememeliydim emojisine benziyor. Yani göbek çıkmış abi. Biz bunu hamile değil abi, göbekli abi diye kullanırız. Ya benim emojimi yapmışlar, öyle söyleyeyim yani. Tabii canım. Bu hamile falan değil abi. Konuyu saptırmayın. Adam çok yemiş, hazımsızlık yapmış. Soda isteme emojisi olsun bu yani. Buyurun. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü. Dediğimiz gibi havuz medyası dedikleri bu herhalde. Şimdi bunu bazı kanallar haberde yapabilir hani. Kılıçdaroğlu görevini icra eden kameramanı iterek havuza attı falan gibi. Yapar mı yapar? Havuza düşmüş, havuz medyası. Başka ne oluyor? Şuna bir bakalım ya. Bu çok enteresan, vallahi söylüyorum. Çocuklarının velayetini silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine vermiş. Allah Allah diyorsun ya. İki çocuğunun velayetini boşandığı eşinde olduğunu ifade eden üç çocuk sahibi Özlem Can, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğun da velayetini kaybettiğini açıkladı. Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak edilmiş. Konuya sunucu Fulya Özçelik açıklık getirmiş. Öztürk, Özlem Can'ın meme silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını... Yavrum delirdiniz mi siz ya? Vallahi söylüyorum ya. Ve bu yüzden iki çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını söyledi. Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine evet doğru demiş yani. Silikon meme ameliyatı karşılığında iki çocuğunun babasına vermiş. Allah Allah. Dudaklara da silikon yaptıraydın abi, ablacığım onu da vereydin. Her silikona bir çocuk demek ki yani. Vallahi böyle takas olur mu ya gençlik? Allah akıl fikir versin. Gerçekten söylüyorum ya. Benim aklım, beynim duruyor abi. Bu ne saçma sapan bir şeydir ya. Oy oy şey. Birazdan mali bunu şöyle bir F5 yapacağız. İnşallah güzel şeyler vardır. Yazıyor haberleri gelecek. Sonrasında bulursak böyle bir helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda.
2: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
0: Arif Güven. Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
0: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Yet begint Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Yet geht los. Arif Güven Showtime.
4: Arif abi, ben de buradayım. Bir Kerem de burada.
5: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
6: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
7: Arif Güven Show.

0: Arif Güven. Ben Gebze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
1: Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de. Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
8: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
9: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
8: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay inan öyle kurban olduklarım, şöyle bir epeş yaptık, haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Aracın lastiğini değiştiren muhasebeci hayatının şokunu yaşadı. Ne olmuş kardeşim bakalım diyeyim. İstanbul Başakşehir'de iki hırsız bankadan para çeken muhasebeciye ait aracın önce lastiklerini kesti, daha sonra muhasebeci lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada içerisinde 270 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. Yavrum arabanda 270 bin TL var kurban olduğum ya. Geçelim abi, hakikaten diyorum. Lastiği değiştiren muhasebeci çantasının olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. Panikle araçtan inerek çevreden yardım isteyen muhasebeci polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu nedir? İşkence yaptı, serbest kaldı. Ne oldu, tutuklayabildiniz mi dedi. Buyurun. Yine iğrenç bir hikaye. Aydın'ın Söke ilçesinde kocası U.K.'nin darp ederek saçlarını yoldu. 22 yaşındaki Özlem K'ye şikayetçi oldu. Gözaltına alınan koca U.K. savcılıkta serbest bırakıldı. Özlem K hamileyken de eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Şikayetçi oldum, serbest kaldı demiş. Önceki gün dayak sonrası ailesine sığındığını söyleyen Özlem K'ye savcılığa gidip şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bıraktılar. Beni aradı. Senin çocuklarını istemiyorum dedi. Bu çocuklara bakamam. Gel çocuklarını al dedi. Ardından engelledim. Annemi aramış. Hepinizi öldüreceğim demiş. Bizi tehdit etti, ara başlık. Ve adam da şey söylemiş. Ne oldu demiş. Yani, ne yapabileceksiniz ki bana? Ve hakikaten de bir şey olmamış yani. Oy oy. Ceza verilmiyor. Kadınlarımız maalesef bazen güçlü duramıyor. Ne olacak bu işler abi? Hakikaten söyleyeyim. Bir insan bir insanın canını böylesine yakabiliyorsa bu arkadaş yine yapar. Gerekçe çünkü merhamet yok abi, anlatabiliyor muyum? 22 yaşında 7 yıllık evli 3 çocuk sahibi. Demek ki 15 yaşında evlenmiş abi. Bir de 15 yaşından beri, ilk günden beri şiddet gördüğünü söylüyorsun. Yani ne diyeyim? Hakikaten söyleyeyim. Yani böyle durumlarda ailelere şunu sormak lazım. Ya kızınızın hiç mi kıymeti yok bir arkadaş? Yani 15 yaşında evlendirmişsin. 15 yaşından beri şiddet görüyor. Bu adam müsveddesi de hani ne oldu demiş ya, şikayetçi oldunuz da ne oldu yani, bir şey yapabildiler mi? Yapmışlar mı? Hayır. Ne olacak o zaman? Ya bu kadın bunu öldürüp, yani bu kadını öldürüp abi hapse düşecek. Ya, çok sıkılıyorum ya. Geçelim daha böyle umut verici haberler. Ya bak, bir elimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu. Hop diyorsun, seçimler geliyor. Tabii canım. Evet abi. Geride bıraktığımız günlerde konuştuk. Artık tecrübeli bir Türkiye vatandaşı olarak tabii ki biliyoruz, anlıyoruz ki böyle haberler çıktığı zaman diyoruz seçimler geliyor. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Hacı Bayram ile Çokrez mevki arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulunmuş. Haydi diyorsun ya. İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ve Çörkezli bölgesinde yaptığı laboratuvar araştırmasında 150 hektarlık alanda altın, gümüş ve rezervi bulunduğunu söylüyor. Diyorsun altın, gümüş, uranyum rezervi. Yetmez kurban oldum, yetmez. Daha böyle hani seçim öncesi daha başka haberler bekliyoruz. Doğalgaz bulunsun. Aha da buradan petrol fışkırıyor, haberleri çıksın yani. Vallahi ne diyeceğim mi bilemiyorum gençlik. Polisi görünce şaşırdı. Hep birlikte şöyle bir Adana'ya gidelim. Adana'da 17'si hırsızlık, 26 ayrı suçu kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 23 yaşında. 26 suç kaydı. Ulan adamın suç kaydı. Tövbe yarabbim. Ulan dedim, özür dilerim sevgili dinleyenler. Sinirleniyorum ya. Adamın suç kaydı yaşından büyük abi yani. Adana'da 17 hırsızlık, 26 ayrı suç kaydıyla 19 yıl 5 ay hapis cezasına aranan 23 yaşındaki Doğan Akipa saklandığı evde öğle saatlerinde polisi karşısında görünce hep demiş şafak vakti geliyordunuz, operasyon saati geçmedi mi diye sormuş yani. Adam artık sistemi biliyor, anlatabiliyor muyum? Biz de şaşırtmışız arkadaşı. 17 hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki diye haber gidiyor. Geçelim kurban olduğum. Buyurun. Bunlar abi birbirlerini yiyorlar değil mi? Şimdi kanka olmuşlar ya. Kimden bahsediyorum? Amerikan Başkanı biliyorsunuz. Donald Trump'dan bahsediyorum. Aynı zamanda şu Kuzey Kore'nin asabi lideri. Tabii canım adam abi felaket bir adam ya. Asabi. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Benim tezim bu abi. Bu adam bak bu adamı kızdırmak için bu adamın kendisine ne bileyim aynada bakması yeterli. Yani benim de tövbe yarabbim ya. Benim de öyle saç tıraşım olsa ben de çok asabi olurum yani. Şimdi bunlar hakikaten söylüyorum yani birbirlerini yiyorlardı. Şimdi Trump'la kimin araları düzelmiş? E diyor ki bak şimdi açıklamaya bak Trump kim ile diyor birbirimize aşık olduk. Ne diyorsun sen? Hani oğlum birbirinizi yiyordunuz lan. Ya şapşik bomba mı atacaktın sen bana? Atar mıyım utandırma deli. Bu hale gelmişler. Neyse. Geç yavrum. Var mı helal olsun? Hı? Bakacağız. Peki o zaman. Gençlik ayrılmayın. Çünkü artık birazdan final, birazdan veda.
2: Arif seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
3: Arif Güven seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
5: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama iyi mi?

0: Selam Arif baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
1: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven'le bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
2: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
3: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi. Arif Güven.

Yes. Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzlük kuruyuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Amacımız her gün olduğu gibi bugün de belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmekti. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Sağ olun, var olun, katılım gösteren bütün dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Programla ilgili bir haber gelirse, onunla ilgili abi bak böyle bir haber var diyorlar ki bugünün helal olsun haberi, dediğimiz gibi Belçika'dan geldi. Belçika'dan Nevzat'ımız yolladı. Merhametli olmak da zor artık bu dünyada diye haberi böyle atmışlar başlığını. Hikaye nedir? Hikaye şöyle, bir bakalım. Gönül Güler evinde ve bahçesinde 80 kedi ve 2 köpeğe bakıyor. Emekli maaşını onlara harcıyor, yetmezse kredi çekiyor. Sokağa bırakamıyorum çünkü zehirliyorlar. Nedir hikaye? Gönül ablamız 52 yaşında, Antalya'da yaşayan bir hayvansever. Bahçesinde 80 tane kedi, 2 tane de köpeğe bakıyor. Kimini sokakta bulup bakımını üstleniyor, kimisi de koliyle kapısına bırakıyorlarmış kadıncağızın. Emekli maaşının neredeyse tamamını onlar için harcıyor. Hiçbir kurum ya da kuruluş ya da kişilerden yardım almadığını da belirtiyor. Yardım bir yana, beslediği kediler yüzünden mahalleden sürekli tehdit aldığını da söylüyor. Da şimdi kurban oldum, ben de çok severim de yani 80 kedi çok böyle abartı değil midir ya? Ha? Yani 80 tane kedinin olduğu bir bahçede komşular elbette rahatsız olur diye düşünüyorum ben de. Velhasıl çocukluğundan beri hayvanlarla büyüdüğünü ve onları sevdiğini aktaran Güler aynen böyle demiş bakalım. Diyor ki son 12 yıldır yoğun şekilde canlara bakıyorum. Birilerinin onlara sahip çıkması gerekiyordu. Sokakta bulduğum 60'a yakın kediyi tedavi ettirip yuvalandırdım. Bak işte burası çok güzel abi. 60'a yakın kediyi tedavi ettirip aynı zamanda sahiplendirmiş. Ne güzel. 3 yıl 5 yıl sonra bahanelerle ve hamile bir şekilde geri getirdiler. Al buyur. Bir de şey diyorlar ya, çok tüy döküyor bu yavrum, ne yapsın kedicik, ne yapsın köpekçik, ya jöle mi sürelim dökülmesini. 3 yıl 5 yıl sonra bahanelerle ve hamile bir şekilde geri getirdiler. Dolayısıyla onların yavruları da bende kaldı. Daha çok bir insanların merhametsizliği beni onlara itiyor diyor ablamız. Uzun uzun da anlatmışlardı. Valla ne diyeyim, helal olsun. Kedilere zehirli et attılar. Ara başlıkta bu. Zehirlemeye çalışmışlar. Kurban oldum, ben yoruldum ya. Bugün hakikaten söylüyorum, niye böyle oldu bilmiyorum ama biz artık yavaş yavaş böyle bir müsaade mi isteyelim, ne yapalım? Kral dağılma zamanı geldi. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Nevzat'ım, kurban oldum. Bugün daha mı çabuk geçti ya? Ne ara dağılma zamanı geldi? Güle güle o zaman. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hollanda, Esin. Hep söylüyoruz dostlar, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malumunuz bir tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Yani bizden bu kadar demenin tam zamanı. Velhasıl keyif alan dostları yarın yeniden burada misafir etmek istiyoruz. O saate kadar canım kardeşim, hadi hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.

0: Sen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 150.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: Efendim hepiniz iyi akşamlar. Hamburg'dan güzel bir akşam üzerinden saygılar, sevgiler. Saatleriniz 17'yi gösterirken bizler yine sizlerle birlikteyiz. Bir saat boyunca sohbet edeceğiz. Bu sohbete eşlik etmek isteyenler 0177 977 27 72. Hadi toplanın. An beni al bir karanfil. Sosyal medya hesaplarımızdan da canlı canlı görüntümüzü size gönderiyoruz ama en hızlı ve en kaliteli ses kalitesi ve görüntü kalitesiyle nereden izleyeceksiniz? Radyo Merhaba TV'den. Yani uygulamamızı iPhone telefonu olanlar uygulamamızı indirin. Android'de şimdilik kaldırdık uygulamayı. Önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle birlikte olacak orada. Ama bilgisayarınız mı var? Radyomerhaba.de tıkla, orada TV bölümüne bastığın zaman Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başladı diyecek. Hepinize güzel bir akşam olsun. Her şey ama her şey gönlümüzce olsun diyerek biz başladık. Bakalım kimler bizlerle birlikte. Reklamların ardından sohbet de başlayacak. Hepinizi bekliyorum. Sakın ha geç kalmayın. Reklamların ardından buradayız. Ayrılmayın, geliyorum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Peki WhatsApp'a da şöyle bir göz atalım. Turgay büyük kontrol var diyor. Grossmarkt'ın önünde büyük kontrol varmış efendim. Meyve halinin önünde halde. Eğer oraya gidiyorsanız hallice olmamak için yani dikkat edin. Turgay hemen bildirimini göndermiş. Teşekkür ederiz. Hatta ne diyor sesini de dinletelim Turgay kardeşimizin. Peki bakalım gelenlere bakıyoruz tek tek.
1: Abi sana kusura bakma ses atıyorum. Şeyde Grossmarkt'ın orada Altona'dan gelirken yani Jungfernstieg'den gelirken polis kontrolü var. Shell'in orada polis kontrol alıyor. Çok büyük bir kontrol var. Ben 1,5 saattir içindeydim. Girdim çıktım. Sen de dinleyen arkadaşlara söylersen girmesinler oraya.
0: Hasan Su merhaba. Orhan Topel merhaba. Güneş kayboldu diyor. E tabi yani sonbahar artık yani güneşi her dakika güneşi beklemeyin. Lütfen rica ediyorum. Berivan Berlin'den yazmış. İyi akşamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Vallahi helal olsun abi. Berivan'a bakar mısınız ya? 300 kilometre uzaktan sabah akşam bizi dinliyor. Hiç tanışmadık. Hiç görmedik. Nerelidir? Ne yapar? Ne işiyle meşgul? Hiç bilmiyoruz ama Radyo Merhaba'yı takip etmeden durmuyor. Çok iyi. Berlin'de ki Metropol FM diye bir Türkçe radyo var. Gerçi orada da bizim gibi değil. Her 10 dakikada bir reklam veriyorlar. İnsanları bıktırıyorlar. Böyle sohbet uzun sohbet etme şansları yok. 2 dakika konuşup ondan sonra tık diye duruyorlar. Akif selam demiş. Aleyküm selam. Ramazan Torun merhaba. Peki TikTok'ta bakalım. Abi nasılsın demiş Dadaş 25 TikTok'tan. Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. TikTok sayfasına niye bakmıyorsun diyorlar bazen bana. Ben TikTokçu değilim ki ya. O TikTokçuların yaptığı hareketler kendimi böyle kötü hissediyorum. TikTok sadece izlenilsin diye koyuyoruz yayına. Hani o tamam diyeceksin ki abi herkes kötü mü? Hayır değil ama o işte önümüz o kötüler düşünce sanki TikTok'a girince böyle ya biz TikTok'ta yayındayız derken insanlar yanlış anlayacak diye korkuyorum biliyor musunuz? Neyse efendim güzel haberlerden bahsedelim değil mi ama iyi haberlerden bahsedelim yani. Kötü haber ayrı. Almanya'da geliştirilen özellikle böyle ne diyeyim ben kendimi yaşlı görmüyorum. Her zaman söylüyorum 35 yaşında olduğum için sorun yok. Ama yaşlılarımızdan gençlerde de var son dönemde bu rahatsızlık nedir diye soranlar. O rahatsızlığı hepiniz biliyorsunuz sevgili dostlar. Hani böyle merdiven çıkarken şey olur ya böyle annelerimiz babalarımız ya da işte abilerimiz amcalarımız teyzelerimiz. Böyle ah dizimde bir ağrı var işte. Diz kapağımdaki o sıvı bölümde bir sorun var diyorlar ya Almanya'nın çözümünü bulmuş biliyor musunuz çok da iyi oldu hatta ameliyat oluyorlardı benim rahmetli annem de ameliyat olacağım diyordu işte diyor bu benim dizimi katlanmıyor diyordu şöyle bir ya anne ne yapacaksın işte 80 yaşındasın ameliyatı ne yapacaksın iğneyle işte oraya bir şırıngayla bir sıvı madde yapıyorlardı 6 ay falan idi. Şimdi Almanya'nın çaresini bulmuş diz kıkırdağını yenileyen bir iğne icat etmişler efendim. Bunu önümüzdeki günlerde jel efendim eklemin içine bir tür destek yapı oluşturarak vücuttaki hücrenin zamanla yeni bir kıkırdak dokusu oluşturmasına yardımcı olacak şekilde çalışıyormuş. İlk aşapta böyle eklemleri rahatlatacak. Ondan sonra zaman dilim içinde diziniz böyle çatır çatır merdivenleri koşa koşa çıkacağınız bir ortama getirecek. Vallahi bravo. İşte böyle buluşlara çok çok seviniyorum.

Şimdi biraz önce Turgay dedi ya, işte trafik kontrolü var. Abi dikkat edelim o radar kontrollerinden geçerken diye. Almanya'da radar noktalarını gösteren mobil uygulamaların kullanmasının cezası varmış. Allah Allah. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Bu sürücüler araçları kullanırken hız kontrolü yerini önceden bildiren cep telefonu uygulaması ya da navigasyon sistemleri, radar uygulaması.

Yararlanması yasakmış. E tamam, uyalım. Yasağa uyalım. Kullanmayalım. E niye satıyorsunuz kardeşim? Satmayın o zaman. Sattırmayın. Allah Allah. Hem sattırıyorlar o küçük parçaları. Radar işte 100 metre 200 metre kala bip bip bip ötüyor. Ötmezse zaten bizi öttürüyorlar. Değil mi? Adam koyuyor işte radar cihazını ne kadar şimdi fiyatını bilenler var mı? Yani onun fiyatını koyuyorlar. Tamam mı? İşte 60 euro 70 euro bir sefer alıyorsun onu, ondan sonra rahatsın. Yani onu kullanıyorsun bir kere, tamam mı? Adam ama ne yapıyor? Ben diyor bunu diyor. Ya kardeşim satma, kullanmasın insanlar. Sattığını kullanacaklar tabii ki, sen ne dersen de yani. Başka çaresi yok bu işin. Yani bir radara yakalanalım. Geçenlerde Vanspeck'teki düğün salonuna gidiyorduk. Epey oldu böyle bir 3 ay falan geçti hatta. 3-4 ay önce. Orada beni radar çekmiş. Hiç yoktan yani. Ben kızımla o an sohbet ediyordum herhalde arabanın içinde. Çap diye çekmiş beni. Bir baktım siyah beyaz fotoğraf geldi. Fazla değil. Ama niye vereyim ki? Ki ben itiraf ediyorum. O cihazı kullanıyorum kardeşim.

0: Var mı içinizde? Ben kullanmıyorum, radara da yakalanmıyorum kardeşim diyen var mı içinizde? Hı? Bence yoktur. Bence yoktur. Herkes kullanıyor. Vallahi herkes kullanıyor abi. Herkesin arabasına var. Bunun başka çaresi olur mu? Bilmiyorum tabii ki. Kolay gelsin demiş. Mutlu akşamlar. İyi yayınlar dilerim. Bu akşam bir Galatasaray maçı giderken ne de olsa babaların liginin açılışını yapıyoruz. Teşekkürler Kazımcığım. Yenerseniz söz veriyorum yarın sabah açılışta Galatasaray marşını çalacağım. Çalacağım. Niye çalmayayım? Ama yenmeden şimdi. Bak bir de bir şey var. Bu futbol takımlarının muhabbeti girdiği zaman arkadaş hiç kimse Beşiktaş'a bir şey söylemiyor. Arkadaş iki Galatasaraylı bir Fenerli yan yana geldi mi? Ya biz kardeşiz, arkadaşız, dostuz. Şimdi Mehmet abiyle benim ya da işte var mı Fenerbahçeli şu an takip eden? Benim hiçbir sorunum olamaz ya. Biz eğlencesindeyiz işin. Abi adamlar düşman gibi oluyor bu Galatasaray Fenerliler. Biz diyor şampiyon olmuyorsak Beşiktaş olsun. Fenerliler söylüyor. Biz şampiyon olmuyorsak Beşiktaş olsun. İkisi de bizim olmamız işte. Ama biz de bir türlü olamıyoruz. Hep Galatasaray oluyor. Ne olacak böyle? Esat Baba. Merhaba. Peki. İyi akşamlar. O dediğiniz Türkiye'de çoktandır var. Ablam yaptırdı, bir sene sonra gene ağrıları başlıyor demiş. Ha, o değil efendim işte, sizin dediğiniz değil. O biraz önceki o Almanya'da yapılan kıkırdağı üreten olaydan bahsediyor galiba dinleyicimiz. O öyle değil efendim, bu bizim dediğimiz, o sizin dediğiniz o diz kapağın içindeki o kıkırdağın arasına yapılan o enjekte yapılan sıvı bir süre rahatlatıyor, bir faydası olmuyor. O biraz... Bir iki gün iyi hissedin, ondan sonra yine öyle. Bu dediğimiz ise diz kıkırdağını, o jeli, özel maddeyi o diz kapağına yapıyorlar. O kıkırdakta yeniden oluşuyor. Yani o ayaktaki o şeyi sağlıyor. Hani yaşlanırken ya da kilo, kesin kiloludur ablanız. Faydası olmadıysa, bakın hiç görmeden söylüyorum size. Ablanız aşırı kiloludur. Yani... 65 kilonun üstündedir ya da 70 kilonun üstündedir. Kadınlarda 65-70 kilonun üstüne çıktığınız zaman o diz kapaklarına yüklenmeden dolayı, şimdi abi 70 kilonun üstündeki kadınlar bana neler söylüyordur kim bilir, ama işin gerçeği bu. Bilimsel konuşuyoruz. Bilim yalan söylemez. Kesin ablası 65-70 kilonun üstünde. Vücut ağırlığı diz kapaklarına çöktüğünden dolayı o onu etkiliyor ve yürürken, özellikle merdiven çıkarken ya da koltukta otururken böyle, ah ayağım, ah diyoruz ya, işte o yüzden oluyor. O kilodan aslında, yılların vermiş olduğu o etki insanın diz kıkırdağını deforme ediyor ve o deforme eden diz kapağı da ister istemez zaman dilimi içinde bizi ağrılar içinde tutuyor. Bayağı da bir ağrısı olur onun. Ha, biz kabul ederiz etmeyiz onu bilemem, ama sağlık için bu buluş, bence Almanya'nın bulmuş olduğu bu iyi bir buluş. İnşallah en kısa zamanda çıksın. Çünkü bunun zorluğunu yaşayan insanların olduğunu biliyorum. Hemen hemen böyle işte 50 yaşın üstündeki herkeste olabilir bu. Gençlerde bile var artık. Ne demiş? Dur bakalım. WhatsApp'tan gelen mesajlara bakıyoruz. Bu kim ya? Ya bir ay ay ay ay ay ay ay ay ay. O ben hep bisiklete biniyorum. Bisiklet sağlıktır. Ben bisikletten inmem. Arabaya niye biniyorsunuz diyen bir abimizin fotoğrafını attılar şimdi. Evet, yanlış duymuyoruz. Ne kadar cezaymış onu görebiliyor mu? 40 euro bir şey değil. 40 euro cezaymış. Bir daha gaz veriyor musun arabaya? Ama yakışıklı çıkmışsın gözlüklerinle falan. Ben şimdi öyle diyorum, bu sefer ben yakalanıyorum birazdan. Ha? Olur mu? Olur. Ya, ama araba yok. Bugün araba yok. Evet, bizde 60 kilo kimse yok diyor. Nasıl yani? Ha, demin dediğim 65 ile 70 kilonun üstündedir demiştim ablası için. Bizde diyor 60 kilo kimse yok diyor. Nasıl yani? 75-80 kilolarda mısınız? Tombul musunuz? Dur kızdırayım da diyet yapsınlar. Değil mi? Diyet iyiydi. Abi bu gösteriş meraklılarına senin söyleyeceğin iki çift lafın vardır diyor. Ya ne diyeyim abi, bana ne ya, Allah Allah, isteyen istedi. Bak lafı atıyorlar bana, tamam mı? Ben hani buradan laf yapıştırayım onlara. Tam kesin yanında bir arkadaşı falan vardır. Tamam, ben buradan lafı yapıştırayım istiyorlar. Olmaz kardeşim, bana ne? Allah Allah. Şimdi adam böyle, tamam mı, üstüne böyle tişörtü giymiş, markası var burada tişörtün, hava atacak onunla, tamam mı? Ya da gözlüğü takmış, o gözlüğün yanında böyle R harfiyle başlayan ya da CC ile başlayan işte gözlükler, koca koca gözlükler, böyle çantalar marka, böyle gerekirse bir ay çalışıyor, o çantayı alıyor, onunla hava atıyor. Onunla hava atıyor. Yani demiyor ki ya ben buradayım kardeşim, işte Ahmet'im, Mehmet'im, benim varlığım yeter. Benim bunun havasına ihtiyacım mı var? Ya da işte filanca marka arabayla gelir, böyle hava atarlar öyleleri. Vardır içimizde. Dolu. Yok mu? Sizin çevrenizde yok mu? Vardır. Hemen sayın desem 5 kişi sayarsınız çevrenizde. O üstündeki elbiseyle, ayakkabıyla, çantayla, arabayla havasını atanlar. Ama siz öyle değilsiniz, biliyorum. Çevrenizde var. Bu sene sevgili dinleyenler, ülkemizdeki turizm öyle istenildiği gibi olmamış. Şaban Kocaman abimiz demiş ki cihazı ben kullanıyorum. 3 hafta önce 50'lik yerde 79 ile girmiştim. 74'e düşürmüşler. 143 euro 50 sent ceza geldi diyor. Şaban abi ne yaptın sen? Nerede yakalandın ya? Arayayım mı seni? Durun, konuşabilirse arayalım, bir dertleşelim ya. Adamın ay Şaban abim benim. Ama var mı burada telefonda? Şu galiba onun. Bir sürü de Şaban var ha bizde. Valla bir sürü Şaban var. Dur bakalım çıkacak mı? Çalıyor telefonu. Acını paylaşıyoruz. Alo. Acını paylaşıyoruz.
1: Alo.
0: Duyuyor musun bizi?
1: Benim acım mı? Benim acımı evet, paylaşıyorsun.
0: Evet. Senin acını paylaşıyoruz.
1: Vallahi ben dua ediyorum yani. 1-2 kilometre daha hızlı gitseydik ehliyeti verecek.
0: Ne kadar daha gitsen?
1: 1-2 kilometre daha hızlı gitseydim ehliyeti verecektim.
0: Hani 143 euro seni etkilemedi o zaman. Zenginlik başka bir şey.
1: Yani ben sevindim ya. Parayla olduktan ben sonra. Kurdum. Yani yırttık işi. Alet var bende. Alet var. Her gün geçtiğim yer.
0: Daldın.
1: Şeyle, pistolle şey yapıyorlar. Hmm. Çekiyorlar. Adam tabelanın arkasına girmiş, hiç kimse görmüyor.
0: Vay üşkaçlı.
1: Ve alet de ötmedi.
0: Aa,
1: neden? Ne? Daha yeni kurmuşlar herhalde. Bildirmemişler GPS'e.
0: Vay vay vay vay.
1: Ya. Ya
0: o çok kötü.
1: Şimdi tabii artık üfleyerek, yani yoğurdu üfleyerek yerler ya. Ben de öyle gidiyorum artık.
0: Evet, manda yoğurdu ye.
1: Önüme bir tane şey alıyorum. Ne? Kobay alıyorum önüme bir tane. Hızlı giden birini alıyorum. Onun gölgesinde gidiyor.
0: Ama Şaban abi çekildiğini fark ettin mi sen?
1: Abi çekilmedi ya. Şeyle, pistoleyle, yani tüfek gibi şey var ya, onunla çekiyorlar aşağıdan. Amca çıktı yolun ortasına, dur, hemen el kol hareketleri soktu beni şeye.
0: Eyvah dedi.
1: Aralığa. Ben hemen anladım tabii. Hmm. Ondan sonra girdik, 3 tane bayan, bir tane de polis. Ondan sonra ya dedi, sen dedi şimdi kaydın yok senin dedi. Nasıl kaydım yok? 30 küsür senedir aynı yerde oturuyorum dedim. Nasıl kaydım yok? Al sana Ausweis. Evet. Al sana ehliyet, al sana ruhsat.
0: Çat çat
1: kaydım
0: çat.
1: Kaydım çıkmıyor.
0: Evet.
1: Kadın dedi ki ya dedi sen dedi hiçbir yerde girmedin mi? Hmm. Girdim dedim. 94 senesinde North Canal Strasse'de girdim dedim ama dedim yani bir şey demediler dedim. Alkol var mı diye sordular. Yok. Devam.
0: Cepte var deseydin alkol.
1: Yok. İçmem yollarda.
0: Yani. Sen alkol kenar kullanıyor musun?
1: Kullanıyorum arada.
0: Akşamdan.
1: Sen biliyorsun benim kullanım.
0: Ben ne bileyim abi. Sen benle oturup bir gün yemek ısmarladın mı şu kardeşine?
1: Ya istediğin zaman ısmarlarım.
0: Ya bırak.
1: Şey yok.
0: Bırak.
1: Sen bana içki ısmarladın. He? Düşün nerede ısmarladığını.
0: Allah.
1: Sen bana içki ısmarladın, aldın getirdin verdin bana.
0: Mümkün değil.
1: Düşün.
0: Mümkün değil. Nasıl o mümkün birisi değil? Vermiştir Şaban'a götür bunu hayır, içecek
1: hayır,
0: demişti.
1: Hayır hayır hayır.
0: Ben gittim
1: hayır,
0: sana hayır, alkol aldım.
1: Tabii.
0: O kesin Cihat abi tabii varmıştır o zaman yanımızda.
1: Vardı.
0: Senin gördün mü ben onun sayesinde o vardı. Ona götürüyormuşum sen almışsındır elimde. O dediğin en azından 10 sene olmuştu.
1: Yok yok bana getirdin canım fazla 10 seneden fazla.
0: Abi ben o zaman sarhoşmuşumdur ya. Aşk sarhoş ama.
1: Ya, güzel günlerdi ya olsun ne olacak ya.
0: Gençlik başka bir şey be. Değil mi abi?
1: İşime günah mı? Onlar çalıyorlar be. Ben içiyorum.
0: Nasıl, ne yapıyorlar?
1: Ya hani inananlar şey yapanlar çalıyorlar. Ben içiyorum. Ne olacak ki?
0: Ya onu
1: hani
0: boş ver.
1: Çok Müslümanlar var ya.
0: Ya bırak onu. Bak mesela bu bir tane yani şimdi bir şey söylemek istemiyorum. İnsanları inanç yüzünden yargılamak ben hiçbir zaman sevmediğim bir şeydir. Ama Cübbeli Ahmet diye bir adam çıkmış işte voleybol kadın şampiyonlara işte onları tebrik edersen cehennemlik olurmuşsun şu olurmuşsun. Be utanmaz herif. Be ahlaksız herif. Cumhurbaşkanımız bugün voleybol takımını tebrik etti. Hadi desene onun yüzüne karşı. Bak ne yapıyorlar seni. Hadi.
1: Ya Allah'a bak Allah'a canı gönülden inanıyorsan zaten sıkıntı olmuyor yani.
0: Hmm.
1: Üç kağıt yapıyorlar bizimkiler.
0: Kendisi yanmaz kefen satıyordu. Değil mi? Ha? Evet, ha? Yapıştır kağıdımda.
1: Bir tanesi CD içiriyor.
0: O ayrı bir şov canım.
1: Şey olur mu? Neymiş cennete gidecekmiş. Hmm. Bilmem ne muridiyim dersen cennete gidecekmiş. Ey Allah'ım yarabbim ya.
0: Abi benim dinleyicilerimin Allah. Hepsi cennetlik ya. Benim gibi bir adamın kahrını çekiyorsunuz. Daha ne yapasınız siz ya? Allah Allah. Aa. Benim dualarım size yeter. Her gün dinleyenler cennetlik ben... abi. Bundan sonra ben vallahi de Cübbeli Ahmet
1: gibi benim konuşayım. Gönlüm çok rahat. Neden rahat biliyor musun? Kimseye üç kağıt yapmıyorum. Kazıklamıyorum da. Geliyorum işimi yapıyorum. Allah rızası için oluyor. Bazen 3-5 kazanıyoruz. Evimizi geçindiriyoruz. Okay. Gidiyorum rahat rahat yastığa koyuyorum kafayı. Rahat rahat uyuyorum yani. Hiçbir sıkıntım yok.
0: Akşam bir 70'lik rakıyı ben de içsem ben de rahat uyuyorum. Niye uyumayayım ki?
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi 70'lik rakıyı içmiyorum artık.
0: Şaka yapıyorum ben hemen atlamaz argana balığı gibi ya.
1: Yok. Şeyden galiba yaş ilerledi.
0: Yapma ciddi daha dur. Söylüyorum. Daha dur daha 42 mi 43 yaşına giriyorsun yaş ilerledi. Dur
1: acele. Geceleri saymıyorum ya doğru söylüyorsun.
0: Abi şimdi sabahki yayın dinledin mi sen?
1: Dinledim ama bir kısmını kaçırdım. Şöyle bir müşteri geldi mecburunla ilgilendim. İki taraftan da çıktı yani.
0: Şey muhabbeti vardı sizin oranın o meşhur döner İskender muhabbeti. İki gündür o dönüyor. Hatta ben dedim işte bu işte şurada burada senin de adını andık öylelikle. Almanya'da en sonunda bizim sponsorumuz Speed Catering'den abimiz aradı. Dedi ki Almanya'da dedi şey yok. Doğru düzgün İskender yok dedi. Yok dedi bulamazsınız dedi. Ha Türkiye'ye bakarak daha kaliteli evet ama o eski İskender yok artık dedi.
1: Valla eski İskender Bursa'da 3 yerde var.
0: Ha Bursa'da bile yok diyorsun yani.
1: Tabii ben ya yemem ben yani başka yerde yemem. 3 yer var bak.
0: Biz geçen sene gittiğimizde sen bir yer söylemiştin bize.
1: Sen yanlış yerde yedin.
0: Ama o Ramazan dolayısıyla orası kapalıydı senin gönderdiğin.
1: Doğru
0: yer.
1: Ramazan'da
0: unutma.
1: Onlar.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: Tabii kapalıydı doğru. Orası.
1: Onlar her Ramazan.
0: Kapatıyorlarmış
1: dükkanı
0: onlar.
1: Dükkanı temizlerler. Evet. Dükkanı temizlerler. Badana yaparlar. Yani dükkanın her şeyini ayarlarlar. Bayram sonu açarlar. Evet. Doğru söylüyorum.
0: Yani o yüzden.
1: Benim çocukluğumdan beri var o benim gönderdiğim yer seni. Yani tam da benim dükkanın olduğu sokaktadır orası.
0: Hiç motosikletle radara yakalanma ihtimali olur mu bir insanın?
1: Vallahi Türkiye'de ben yakalandım. Ya yani kaçta gidiyordum bilmiyorum. Bir sefer 200'ün üstündeydim de adamlar yolun ortasına çıkmışlar. El kol hareketleri bana dur. Durdum ne var? Daha anons yeni geliyor adamlar dışarı fırlamış.
0: Allah Allah.
1: Dedim ya, görmedim
0: tabii sen o demek
1: yani.
0: Ki o kadar hızlı gidiyorsun yani.
1: Ya yok yani orası bağlanacak bir yer değil ya. O zaman Bursa'da trafik mi vardı? Tofaş fabrikasının önü. Orada çekmiş. Yani çekememiş de neyle kaçla gittiğimizi göremez de Hemen yola çıkmışlar.
0: Evet.
1: Dedik tamam. O zaman cezalar azdı yani. Öyle şimdi yedik yani 25 lira mı yedik?
0: Şimdi acayip ya bu cezalar yani felaket bir durumda ya.
1: Türkiye'de berbat. Bak abi, yani burası insaflı.
0: Bak şimdi Türkiye'ye tatile gidince bu ceza çok yiyenler var ya ben onlara da kızıyorum. Kardeşim Almanya'da o sürati yapmıyorsun da Türkiye'de buluyor tabii kaymak gibi yolları. Bastırıyor da Allah bastırıyor. Bas babam bas. Ondan sonra gümrük kapısında yakalanıyor. Birazdan onunla ilgili de bir haberim var zaten. Onu da sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bak. Yani ceza... Üzücü oluyor yani. Kim ne derse desin.
1: Kazım bir şey söyleyeceğim. Bak alet var ya bende.
0: Evet.
1: Oraya gidince de çalışıyor.
0: He. Ama onun faydası olmuyor. Denedim ben gidiyorum. Onu.
1: He? Ne, nasıl? Oluyor oluyor.
0: Ötüyor mu orada da?
1: Ötüyor.
0: Aa.
1: Paralı yolda gidiyorum. Yemin ediyorum paralı yolda 60'a düşürüyor. Bu bir tuzağı.
0: Evet.
1: Çok uzaktan Türkiye'dekiler tabii. Çok uzaktan çekiyor.
0: Tabii.
1: 60'a düşürüyor paralı yolda ya.
0: Tabii.
1: Böyle bir şey olur mu?
0: Oluyor.
1: Gişelerde çeviriyorlar. Gel bakalım. Yani Türkiye'de çok dikkat etmek lazım.
0: Evet. Peki Şaban abi çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar diliyorum.
1: Aman cezasız günler dilerim.
0: Amin. Hadi görüşürüz.
1: Dikkat et.
0: Sen de dikkat
1: zor
0: et.
1: Zor kazanıyoruz çünkü.
0: Tamam. Abi, biz çok hadi rahat kazanırız. Ya, geliyoruz buraya bir konuşuyoruz işte. Veriyorlar hiç. Milyon eurolar. Bu medya abi acayip ya. Para var. Şaban abi seni sponsor yazıyorum kendime. Ve cezası bir İskender döner. İskender döner abi. Aylık ya bir İskender.
1: Ya yazma. Ben sana İskender'i her zaman söylerim. Ayıp ediyorsun.
0: Peki.
1: Sen bak Türkiye bak ben şimdi artık dükkanı kapatıyorum.
0: Bitti sezon diyorsun.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hayır sezon bitti değil dükkanı kapatıyorum. Tamam artık emekli oldum ya.
0: Ha,
1: dükkanı da kapatacağım. Hı. Gideceğim işte biraz Türkiye'de kalacağım. Biraz burada kalacağım. Şimdi muhakkak seninle buluşuruz artık Türkiye'de.
0: Mutlaka. Bursa'ya geliriz.
1: Tabii.
0: Ziya abiyi de alırız yanımıza.
1: Sana ben bir köfte yedireceğim.
0: Deme.
1: Öner hariç.
0: Deme.
1: Bir köfte yedireceğim. Vay diyeceksin be.
0: Vay diyeceğim. O kadar eminim diyorsun ya. Yani. Oo, hadi bakalım. Ya,
1: göreceğim bak.
0: Göreceğiz.
1: Ciddi söylüyorum.
0: Göreceğiz.
1: Tadını ya bir sefer bayılacaksın da o tadı hep arayacaksın.
0: Abi bayılacaksam söyleme yani. Ölmeyi sen vallahi bayılmak bak, mı zannediyorsun yani, diye bir laf çünkü, var ya.
1: Ben biraz şeye düşkünüm. Ne derler ona? İyi yerlerde yani çocukluğumdan beri hep iyi ustaların ellerinden yemişimdir. Yani mesela, onun için
0: İzmir'de hiç yemek yedin mi? Yemem. İzmir'de
1: çok yedim. Çok o İzmir'e.
0: Şimdi mesela yedim. Biz İzmirliler bu söğüşü falan kokoreçi çok severiz ya.
1: Evet.
0: Ya nasıl yiyorsunuz diyorlar. Abi temiz olan yerde her şey yenir. Sakatat yemek evet, sağlıklı aslında bir anlamda. Beyin yemek, o göz yemek, işte dilden, yanaktan. Bu yani bunlar
1: bak, eskiden biz çöp şişi nerede yerdik biliyor musun? Basmane'den konağa doğru gidersin ya böyle aşağıda otellere yani
0: evet,
1: çıkmadan.
0: Evet.
1: Orada vardı.
0: Badem. Ben ne bileyim badem. Benim yaşım yetmez o kadar.
1: Sen doğru söylüyorsun. Senin belki o zamanlar miyim? Yani
0: daha portakaldım belki de.
1: Yok değilsindir canım o kadar değil. Yani orada bak buzlu badem falan aşağı inersen biliyorsun.
0: Aa, yapma. Şimdi benim kızım dinliyorsa baba hadi kalk gidelim diyecek. Abi gecenin birinde diyor ki baba diyor çorba içmeye gidelim. Nereye? Çorbacı İsmet'e. Böyle bir çocuk ya. Ben de seviyorum böyle muhabbeti. Alıştın dayanamam mi? Abi gece 1-2 hiç önemli değil diyorum. Haydi toplanın gidiyoruz.
1: Urla'ya giderdik balık yeme mesela.
0: Oo. Deme. O mezatta.
1: Eski Urla tabii.
0: Evet tabii. Şimdi Urla şimdi. Sosyal. Şimdi Urla'da o kadınlarımızın yapmış olduğu bir kooperatif var. Orada çok güzel poğaçalar yapıyor kadınlar. Bir kooperatif kurmuş Urla Belediyesi. Sadece o Urlalı kadınların hazırladığı bir şey. Cidden çok güzel. Evet. Hemen bu balık mezatının yanında iskelede. Abi çok güzel ya. Vallahi. Bizim memleket abi, güzel abi. Almanya'da iki saat sonra hiçbir şey bulamayacaksın abi.
1: Bak. Ama ben hamur işine uzakım.
0: Dur seni ya. Göndermeyeyim. Bugün seninle sor. Şimdi abi düşünsene. Almanya'da yabancılar gitsin. Bak ya hayal et ya. Bir hayal sadece ama. Yabancıları kaldır. Bak bakayım ne yiyecek bunlar ya. Kartofl ya.
1: Ya.
0: Şimdi... Abi vallahi çıldırırlar. AfD'lileri döver bu Almanlar. Sizin yüzünüzden Türkler gitti. Kebabı unuttuk, şunu unuttuk, bunu unuttuk diye. Ciddi diyorum sana. Bana bir tane abi ben oturup da böyle çok zevkle yiyorum dediğim bir Alman yemeği söyle abi. Var mı?
1: Sen patates ya.
0: Abi Allah patates. Allah. Gel sana ben patatesin en kralını yapayım abi.
1: Ama öyle. Ha. Bak sen kayınpederine sor. Ha. Onların geldiği zamanlar burada... Yani ben şimdi Almanları küçümsemek istemiyorum.
0: Değil asla sakın öyle bir şey anlaşılmasın zaten.
1: Yok evet, hani değil. Banyolar falan nasıldı?
0: Ha eskiden
1: öyle. Kömürler köfünle nasıl yukarı çıkıyordu?
0: Evet öyleymiş.
1: Şeye.
0: Ama o zaman dünya yani sen abi sorma. Almanya'yı bir kenara bak. Bütün dünya gerideydi. İlerliyor hızlı bir şekilde ilerliyor dünya.
1: Vallahi ne bileyim ya. Türkiye'de de var öyle yerler yani. Ona bakarsan eskiden de vardı lüks yerler. Anlıyor musun?
0: Biz yani severiz diyorsun.
1: O yerine göre değişiyordu ama burada çoğunluk öyleydi. Çoğunluk. Sırtında köfünle kömür taşıyorlar.
0: Abi
1: burada.
0: Şundan 25 sene öncesine hayal et. Almanların bir berbere gidip de işte sakal tıraş olduğunu görmüyorlarmış. Şimdi Almanlar gidiyor sakal tıraş oluyor. Bir de erkek kuaförlerinde kadınları bilmiyorum ama böyle masajlar yaptırıyorlar. İşte yüzlerine o maskeleri yaptırıyorlar. Abi acayip bir dünyada yaşıyoruz ha valla. Çok güzel. Ya bazıları isyan ediyoruz abi kızıyoruz
1: yerde,
0: falan ama
1: her yerde he? Para harcanır oldu her yerde. Eskiden burada kimse para harcamıyordu. Bak, yani şeyler de harcamıyordu, Almanlar da tabii. Harcamıyordu, Türkler de harcamıyordu.
0: Ama şimdi abi konuşalım. İşte kapitalist
1: herkes
0: sistem.
1: Herkes dönecekti ya.
0: Abi, ya ne dönüyorsun ya? Nereye dönüyorsun abi ya? Onu hep atalarımız öyle demiş. Şimdi... Evet. Torun sahibi olmuş, çocukları burada okumuş. Yani bizim dönme diye bir şeyimiz olmaz da biraz orada senin biraz önce dediğin gibi biraz burada biraz orada yaşayarak bu dünyadan kuş evet. Gibi göçüp gidelim. Yani Allah acı İyiceğiz vermesin, evet. Hastalık vermesin.
1: Vallahi işte idare edeceğiz artık yani.
0: 6 ay diyor burayı diyor bir terk edelim diyor. Lahmacuncu Ali Kaya. Bak ne yapacaklar, ne yiyecekler, ne içecekler diyor. Nerede çalışacaklar diyor. Hakikaten demin Twitter'da gördüm. Almanya'daki gıda sektörünün %50 küsurunu yabancı sistem yönetiyormuş. Hizmet sektörünü, restoranlardaki hizmet sektörünün %40'ının üstü Almanların değil yabancıların elindeymiş. Yani bu kadar yani bir çekildiğini düşün piyasadan olay bitti. Ha olur
1: fakat
0: mu?
1: Para
0: olmaz.
1: Nerede?
0: Ha?
1: Devletin parası nerede?
0: Ben ne bileyim abi.
1: Hani sen vergi veriyorsun ben veriyorum ya. O para nerede şu anda? Yani asfaltlar yapılıyor ya.
0: Yok şeye verdik Ukraynalılara ya. Verdik abi. Bizim mesela bak şu an camdan dışarıya bakıyorum. Yani kimse bunu sakın böyle ırkçılık falan diye hesaplamasınlar. Karşım benim otel. Otelin önünde şu an Ukraynalı hanımefendiler, beyefendiler sigara içiyorlar. O otelde 2 senedir kalıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, sigara içmeye dışarı çıkıyorlar. Çalıştıklarını hiç görmedim ama bizim vergilerle bir güzel.
1: Fakat burada da hani devletin veyahut da belediyelerin işleri buradaki yaşayanlara verirlerse bence buraya daha faydalı olur. Ben bu sabah ve dün sabah gördüm. Litvanya plakalı inşaat arabaları var şimdi. Evet. Bak, uçları gitti.
0: Evet. Dolu.
1: Yani bunu ucuz oluyor. Evet ucuz oluyor. Yeni yapılan yollar gene şey delik delik. Hele ben motosiklet kullanıyorum ya.
0: Aman abi
1: benim
0: dikkat edin.
1: Benim için çok tehlikeli.
0: Tabii ya, abi ciddi Allah söylüyorum. Göstermesin. Bir küçücük
1: gözümü
0: hatada.
1: 1500 açıyorum.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Küçücük bir hatada o yani hemen anda tabii. Etkiler. Ona abi, dikkat edeceksin.
1: Olmaz yani. Allah'tan benim makine büyük. Küçük oralolarla gidenler var. Girse çukura çıkamaz ya.
0: Evet. Abi bu olmaz. Scooter kullananlar var. Hızlı hızlı. Bunlara ne diyorsun ya?
1: Hangini o iki tek şey ufak hani üstüne binip gidiyorlar onlar.
0: Evet
1: mı?
0: Abi ya iki kişi biniyorlar yani deli gibi sürüyorlar gidiyorlar. Ya.
1: Abi benim tasvir çok yaralı var onunla bak çok kaza yapan var bildiğin evet. Gibi değil.
0: Bizim sevgili Murat'ın oğlu da ayağını kırmış galiba onda Öyle duydum, geçmiş
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, benim arkadaşımın oğlu omuzunu kırdı.
0: Evet.
1: Yani çok tehlikeli. Çünkü nasıl biliyor musun? Hmm. Ön tekerlek civatasını görsen zaten bilmez onlar, iki kişi onu görseler.
0: Ha.
1: 8 milimetre. Ufacık bir civata tutuyor.
0: Evet.
1: Aşınıyor, kırılıyor.
0: Ha.
1: Bakım yok, bilmem ne yok. Yani.
0: Allah göstermesin. Aa,
1: tehlikeli.
0: Peki abi.
1: Tehlikeli.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. İyi kendine yayınlar. Bak. İyi akşamlar.
1: Görüşürüz.
0: Hoşça kal. Sağ ol.
1: Hiç merak etme. Takma kafaya. Sen de sağ ol.

0: Alanya'dan Yılmaz abim bütün yakışıklılığı, karizmasıyla ekranı yıldızlara boyadı bir anda. Akşam üzeri böyle güneşin batışını çekmiş. Murat Cömert, iyi akşamlar. Arayalım mı Yılmaz abiden? Antalya, Alanya'da durumlar nasıl? Valla konuşalım ya, sohbet edelim. Aman haber versek ne olacak? Arıyor telefonumuz, çıkarsa konuşuruz. Tabii düşerse telefonu. Evet çalıyor. Vallahi çalıyor telefonu. Evet. Abicim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar.
0: Nasılsın?
1: Vallahi şükürler olsun. Sahneye geldik işte, kurduk düzenimizi. Yavaş yavaş böyle.
0: Abi her akşam program yapıyor musun sen?
1: Haftada 4 gün programımız var. Bugün İtopya Otel'deyiz.
0: Evet, otellerde.
1: Değişik yerlerde. Tabii, her sene anlaştığımız otellerimiz var.
0: Evet.
1: Aynı oteller hemen hemen yani 4-5, bazen haftada 5 gün, bazen 4 gün, bazen 6.
0: Yeter abi, 4 gün yeter abi, ne yapacaksın 5 günü ya?
1: Ben zaten 5. günü asla istemiyorum çünkü beni yoruyor yani.
0: Artık. Tabii abi.
1: Böyle eskisi gibi değiliz, böyle çocuk değiliz, genç değiliz artık.
0: Gençsin ama gerek yok abi. Ne yapacaksın şimdi sanatçılar? Abi bir otelde haftada 4 gün program yapıyorsan yani 400-500 bin euro civarında para kazanıyorsun. Yetmez mi sana abi ya?
1: Babacığım öyle, babacığım şöyle bir durum da var. Hani ben yalnız değilim, 6 kişi çıkıyoruz.
0: Olsun abi.
1: Tabii.
0: Adam başı yani, 100 bin fazla, euro az para değil, yapmayın lütfen ya. Yani arkadaşlara söyle Allah. Yeter de ya bu kadar.
1: Vallahi işte ben, bana kalsa hani diyorum yani 3 günle bile yetinirim yani, ben için hiç sıkıntı yok çünkü sevdiğimiz işi yaptığımız için de çok fazla yormuyor. Evet. Sevdiğimiz işi olduğu için öyle abi, çok şükür Allah'a her şey yolunda.
0: Antalya'da Yılmaz abi, Antalya'da Aksu diye bir yer varmış. Yanıyor
1: bu
0: diyor.
1: Bu şimdi yangın olan yer.
0: Evet şimdi abi, yazmış maalesef. Dinleyicilerimiz orada galiba. Yanıyor ortalık berbat diyorlar.
1: Maalesef evet, Antalya'nın merkezi olan Kepez'e kadar, çok önemli bir ilçesi. Oraya kadar uzanmış vaziyette. Bakalım inşallah kontrol alınır bakalım akşama kadar.
0: Vallahi dünyada her yer yanıyor be abi.
1: Bu can sıkıntısı var ya, her sene aynı şeyi, aynı tedirginliği yaşıyoruz biliyor musun?
0: Evet.
1: Ve önlem alınmıyor. Bir abi, uçağımız yok. Bilmem söndürmek bilmem. Ya ne bileyim ben, öyle himalkarlık yapıyoruz ki. Kendimizi yakıyoruz, haberimiz yok ya.
0: Evet.
1: Vallahi biliyorum.
0: Evet. Ne ciğerlerimiz abi? Gidiyor.
1: Sağlık olsun. Ya. Vallahi abi öyle.
0: Ya.
1: Ne yapalım, sizler iyisiniz, her şey yolunda inşallah.
0: İyiyiz abi. Bugün akşam neyle açılış yapacağız? Aslında bir gün sen böyle çalsan abi bize, iki tıngırdatsana, ne güzel olur ha.
1: Şöyle yapalım. Cuma günü benim işim yok.
0: Heh.
1: Bu saatlerde evde olurum.
0: Tamam. Evde bize böyle bir iki parça oku abi, canlı.
1: Nasıl isterseniz istediğiniz şeyi söyleyin, ben ona, veya kendim, eğer bana bırakırsanız kendim, yeni şeyler vardır, onları mırıldanırız akustik olarak. Çok iyi olur.
0: Çok
1: ben
0: iyi.
1: Ben de mutlu olurum.
0: Biz de mutlu oluruz.
1: Size de güzellik yaparsam ben de çok çok daha mutlu olurum.
0: Eyvallah. Tamam.
1: İnşallah
0: cuma günü yapıyoruz.
1: Tamam. Kasım Aralık gelsin. İnşallah canlı olarak da sizinle görüşmek çok çok isterim. Orada
0: biz de isteriz.
1: Hem kahvenizi
0: Hamburg'a
1: içelim,
0: mı geleceksin?
1: Çayınızı içelim inşallah.
0: Her zaman abi. Hamburg'a mı geleceksin?
1: Hamburg'a, Hannover'e, Bremen'e, oraya uğruyorum ben.
0: Ha.
1: Genelde Hannover'da kalıyorum. Ama şeye de gidiyorum yani. Hamburg'a geliyorum. Geçen geldim. Bizim Mehmet abimiz var. Hmm. Bilinir. Siz
0: eskrimci.
1: De tanıyorsunuz.
0: Evet,
1: o da sizin
0: dinleyiciniz. Evet, doğru.
1: Eskrim hocamız. Evet. O benim kuzenim, abim. Eksik olmasın. O da işte onu da görmeye geliyorum.
0: Evet.
1: Öyle. İnşallah kısmet olur.
0: Seninle tanışmak isteriz.
1: İnşallah.
0: Yani seni bana öyle bir methettiler ki, adamın dibi yok, şöyle yok. Dedim kardeşim bir göreyim, bir de ben not vereyim.
1: Yoksa.
0: Abi ciddi diyorum
1: ne
0: bak.
1: Ne bileyim abi ben abi.
0: Abi öyle deme. Yani şimdi biraz alçak gönüllük yapma. Seni çok seven var. Ben ya,
1: estağfurullah.
0: Dünya o kadar küçük ki bu internet aleminde. Birbirimizi tanıdığımız abi, kaç tane dostumuz çıktı. Hiç seninle hayatımız boyunca hiç görüşmedik. Ama bir sürü dostumuz var.
1: Ortak arkadaşlarımız. Evet. Allah eksik etmesin sizleri de, onları da inşallah geldiğimizde yüz yüze sohbetimizi yapar. Gereken yapılır inşallah.
0: Eyvallah. Öpüyoruz abicim. Eyvallah. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben de öptüm abicim. Çok çok selamlar.
0: Sağ olasın. Cuma günü görüşüyoruz ama.
1: Eyvallah.
0: Hadi bay bay.
1: İnşallah.
0: Hadi bay bay.
1: Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.

0: Cuma günü canlı bir iki şarkı söyleyecek bize. Müziğimiz olacak yani. Bu artık Yılmaz abiden sözü aldık. Diyarbakır, merhaba Diyarbakır.
1: Kazım Bey, Kazım Usta diyelim.
0: İyi akşamlar. İyi, nasılsın?
1: İyi akşamlar. Teşekkürler, çok iyiyim. Tatildeyim, ülkemizdeyiz, Türkiye'mdeyim.
0: Hava sıcak mı?
1: İki gündür serin ama sıcaktı.
0: Tabii senin serin sıcak dedin, gene 30 derecenin üstündedir.
1: Yani.
0: Burası öyle, şu yani. An 17 derece, ara ara güneşi gördüğümüz tatlı esen bir rüzgarla birlikte 17 derece.
1: Oo, ya. Gördüm. Evet. Bu kısmını özlemedim desem yalan olmayacak.
0: Neredesin evet, şu anda?
1: Özlemedim. Şu an annemdeyim. Diyarbakır'dayım, merkezdeyim.
0: Evet.
1: Buradayım. Tatilimin son günleri. Cuma günü Türkiye'ye bir terslik olmazsa döneceğiz inşallah.
0: Kaçta geliyorsun?
1: Son günlerimi.
0: Senin için bando akşam takımını göndereyim. Hamburg Belediyesi'nin havaalanına.
1: Ya Teşekkürler. Evet. Gerek yok. Sessiz sedasız gidip sessiz sedasız gelmeyi çok seviyorum.
0: Evet.
1: Ama çok da sağ ol.
0: Diyarbakır'ın neyi meşhur?
1: Ya Diyarbakır'ın eskiden karpuzu meşhurdu. Şimdi,
0: ya abi karpuz getir demeyeceğim herhalde sana.
1: Kesinlikle. Zaten getir. O karpuzu sana getiremeyeceğim. Zaten şeyi aşacak. O bavulun kapasitesini aşacak.
0: Abi eskiden beşik yapıyorlarmış Diyarbakır'da. O kadar büyük karpuzlar varmış.
1: Evet, kendim şahsen burada bir yarışmada gördüm. Yani şok olmuştum. Yani bu kadar büyük olduğunu tahmin etmezdim ben.
0: Gözlerim
1: gerçekten çok büyüktü. Evet. Yani inanamadım, şok olmuştum. Doğrudur. Ama işte artık kadayıf ünlü, ciğeri ünlü. Yani kebap değil mesela. Ama ciğeri, bizim
0: grill sabah dediğimiz falan tarzı. Ciğer yerlermiş diyorlar Diyarbakır'da. Doğru mu? Böyle bir saati falan yok mu yani? Hı? Evet, bağlantısı gitti.
1: Aynen, çoğunluk böyle şeyi çok sever. Yani ciğer.
0: He.
1: Sesim geliyor mu?
0: Geliyor. Her şey yolunda. Hiç merak etme, her şey yolunda.
1: Tamam. Çünkü bazen sorun çekebiliyoruz burada.
0: Kesiliyor, sorun değil.
1: Evet.
0: Peki cuma günü birlikte olacağız mı? Maçı birlikte izleyeceğiz mi?
1: Eğer şimdi uçak firmasının ismini vermeyeyim. Biraz eşim aldı bileti, sabıkalı bir firma.
0: Biliyor musun, senle İzmir'den dönerken de böyle bir şey yaşamıştık biz, hatırlıyor musun?
1: Evet,
0: geçtiğimiz sene.
1: Evet.
0: Vallahi
1: 3 saat kadar evet. Değil mi bir şey? Ama güzel o anı değerlendirdik biz.
0: Maç izledik seninle. Tabii. Yine maç izlersin.
1: Mandalinlerimizi yedik.
0: Yani işte. Bak. Benim formam hazır ama, değil mi?
1: Tabii, kesinlikle. Ya,
0: bak, hayatta Beşiktaş forması haricinde hiçbir formayı giymedim bugüne kadar. Giymem yani.
1: Evet.
0: Giymem. Ama ülkemizdeki insanların sporu başka yere çekmesinden dolayı Diyarbakır Spor'un formasıyla burada bir gün yayın yapacağım. Çünkü biz sporu seven insanlarız. Biz sporun insanlara dostlukla geldiğine inananlardanız. Sporun düşmanlık değil, dostluk olduğunu inananlardanız. O yüzden Diyarbakır Spor'un güzel bir formasıyla burada yayın yapacağım. Söz veriyorum. Onunla maçımız ne gündü bizim Diyarbakır'la?
1: Bilmiyorum. Unuttum diye.
0: Gelmedi. Yakın. Yakında maç. Evet.
1: Evet. Yakın olması lazım. Tam olarak şey yapmayayım.
0: Erzurum var şimdi, değil mi?
1: Erzurum'dan sonra bir yakın bir dönemde. Evet. Çünkü burada konuşuldu. Ben başkanla da burada görüştük bir şekilde. Evet. Diyarbakır Spor Başkanı. Ahmet Spor diyelim. Ya onlar da bekliyorlar. Esasında özellikle büyük takımları bekliyorlar. Tabii ki yenmek istiyorlar. Ama burada dostluk, kardeşlik içerisinde. Ben gerçekten bu konuya değindiğin iyi oluyor. Ben bu konulara çok girmek istemiyorum ama inanır mısın, insanlar bunu özlemişler burada, biliyor musun?
0: Barış tabii ortamını, abi, ne
1: dostluk
0: demek?
1: Ortamını. Yani şimdi iş bağırma çağırma yeri geldiğinde küfürse ben mesela, sen biliyorsun, biz fanatik Beşiktaşlıyız, Karakartalıyız. Ya yeri geliyor yanımızdakilerin ağzını tutamıyoruz. Küfür her yerde var bir şekilde. O ortam içerisinde ama olayı böyle
0: tırmandırmaya gerek yok yani.
1: Dışlamaya yani. Evet, kesinlikle. Ya bu insanlar, bak bir örnek vereceğim. Geçen gün dolmuşa bindim ben usta. Ya dolmuşta Kürtçe şarkı çalıyordu ama Tavanda ne vardı biliyor musun? Rüzgarlık bizim Şibe'de attığımız yerde dolmuş şu kısmında. Gaffar Okan'ın resmi hala orada.
0: Tabii abi, Diyarbakırlılar severler Gaffar. Gaffar başka tabii bir ya. Şeydi emniyet müdürümüz. Allah rahmet eylesin.
1: Çocukların çoğunladı burada. Okan Gaffar burada ya o olaylardan sonra. Yani şimdi bu sadece bir şeylere el uzatmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra da beklemek gerekiyor ya. Yani ülke olarak gerçi hepimiz çok çektik bundan. Şehitler verdik. Herkesin bir şekilde bir şeylerini kaybetti.
0: Açımız var tabii. Bizim
1: tabii yani kardeşlik ortamı gerekiyor bize. Yani ayrımcılık yapmadan kim yaparsa da yapsın fark etmiyor.
0: Tabii canım. Öyle yani. Kim bir kere spor sahalarında biz sporu izlememiz gerekirken yani işi siyasete götürmek çok şey yani.
1: Evet.
0: Gerek yok.
1: Maalesef.
0: Gerek yok ya. Evet. Allah Allah. Ahmet Spor da Türkiye'nin bir takımıdır. Beşiktaş da Türkiye'nin bir takımıdır. Trabzonspor da Türkiye'nin bir takımıdır. Sanki Beşiktaş'ın içinde hiç hakaret etmeyen ya da işte Bursa Spor'da Galatasaray yok, var. Biz onları dışlıyoruz abi. Biz sporun güzel yönüne bakıyoruz.
1: Aynen. İşte bu bizim gibi diyelim böyle iyi niyetli insanların çoğalmasıyla bu işler azalacak o zaman. Yani ben buna inanıyorum.
0: Elbette.
1: Umarım da olacak yani, inanıyorum olacak, biliyor musun? İlk defa böyle hissettim buradaki bu coşkuyu. Trabzon'u yendiler burada. Ya her şey bitti, insanlar başka hiçbir şeyi konuşmuyordu. O mutluluğu yaşıyorlardı. Hani bizi de belki istemiyorum tabii, biz her yerde yenmek istiyoruz. Bizi de yenseler aynı şeyi yaşayacaklarını söyledi mesela oradaki yöneticiler şeyler. Adamların başka bir konuştuğu bir şey yok. Siyaseti unutmuş artık bu insanlar, biliyor musun?
0: Evet.
1: Ya, yani... Tabii ki şöyle bir durum var, özür diliyorum yani konuyu uzatmak istemiyorum. Öyle ama uzatabiliriz. her iki tarafta da olayı böyle kötü yere ateşe sürüklemek isteyen tabii ki insanlar olacak. Şimdi sanal alemde 3-5 kişinin orada söylediği şeylerle etkilenip işte kılıçları çekip işte asacağız keseceğiz. Bence iki tarafta bunu yapmamalı yani, sabır etmeliler. Bu birazcık da sabırla ilgili bir konu, evet, bana göre. Evet. Umarım bunu başaracağız ustam. Yani ama inanıyorum, biliyor musunuz?
0: Abi inancı kaybetmeyeceğiz zaten. Bizim dostluğumuzu, hele hele spordaki dostluğumuzu o 3-5 tane adama, 3-5 tane adamın eline teslim etmeyiz. Biz Türk milleti öyleyiz yani. Evet. Peki Mustafa'm, çok teşekkür ederim.
1: Bence çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan herkese çok çok selamlar. Aleykümselam. Normalde İzmir, dediğin gibi ben de sadece Beşiktaş forması giyiyorum. Ama bu formaları da alıyoruz. Karşıyaka'nın da aldım. Evet. Ne kadar Karşıyaka'lı olsam da hani bunları alıyoruz.
0: Sana bak son bir şey söyleyeceğim. Ben
1: söyle.
0: 18 yaşından 20 yaşına kadar Karşıyaka'nın içeride sahadaki bütün maçlarını hep aynı koltukta izlemiş bir kişiyimdir. Kendi evinde oynadığı bir, tabii Alsancak Stadı'nda kendim içeride izlemiş bir adamımdır. Karşıyaka'yı da severiz. Bizim memleketimizin takımı. Peki çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Türkiye'de Ahmet Spor diye bir yer yok. Diyarbakır Spor diyeceksiniz demiş birisi. Ya takımın adı Ahmet Spor. Onu git yetkililer vermiş. Federasyon Ahmet Spor diye vermiş ismini. Niye bundan rahatsız olunuyor? Bunu anlamıyorum. Yani çok da büyük bir şey değil. Bunu politikaya çekmeyin ne olursunuz ya. Lütfen. TikTok'tan ya, yazmış bir dinleyici de.
1: Olabilir.
0: Diyarbakır Spor deyince sanki çok mu şey değişecek? Ahmet Spor yani, eğer yasaklı bir şey olsaydı Türkiye Futbol Federasyonu hayır kardeşim sen Ahmet Spor'u kullanamazsın derdi ya. Yasak bir şey olsaydı yasağı koyarlardı yani.
1: Ama ben de onu söylüyorum yani yetkilisi var bu işin, en üsttekiler buna evet dedikten sonra biz burada kişisel bazı sorunlarımızı diyeyim ya, artık ben birçok insanın niyetli olduğuna
0: i̇şte
1: da inanıyorum.
0: Bak biz spordan konuşuyoruz, TikTok'tan bir arkadaş diyor ki biz burada biz spor konuşuyoruz, bir devlet Türkiye sınırlarının içinde zaten hiçbir şeye biz de diyoruz yani, Türkiye sınırlarının içindeki Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse karşı değil ki, bir nerelere çekmeye çalışıyoruz bu konuyu. O benim garibime gidiyor. Lütfen ya. Peki çok teşekkür ederim sana. Görüşürüz.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol, renk kattın. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olasın.

Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki iyi akşamlar, sabah sizden rahat yok mu ya, ben işteyken iki defa yayın mı olur demiş. Ne yapalım şimdi? Hayır, ne yapalım, yayın mı yapmayalım siz çalışıyorsunuz diye.

0: Zaman ne çabuk geçti bugün ya. İstanbul'da her ay yaklaşık 70 tane yeni kafe açılıyormuş. Hadi bakalım. 70 tane diyorum size. İstanbul'da bak. Hamburg'da 70 tane kafe var mı ya? Avrupa'da trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yeni çıkan bir kural gelecekmiş efendim. 935 euroya kadar para cezası verilecekmiş. Ne diyorsunuz size? ADS paylaşmış. Norveç'te. Hollanda'da 440 euro. Yunanistan'da 350 euro. Belçika'da 191 euro. Ehliyete de el konulabilecekmiş. Tabii canım cep telefonuna ne yapacak? Yani böyle kullana kullana mı gidecek yolda? Değil mi? Şimdi böyle hafif hafif çiseleyen yağmur var ya. Hani bu aklıma bir şey geliyor. Siz belki bana diyeceksiniz bu adam delirmiş diyorsunuz. Bak bunu yapacaklar. Ciddi diyorum size. Mesela hani şeyde Türkiye'ye gittiğimizde ben gördüm. Drone'la şey çekiyorlar. Düğün çekiyorlar. Evet, kameralı drone'larla düğün çekiyorlar. Kendi kendime diyorum ki şimdi mesela yağmur yağdığı zaman drone'lu bir şemsiye yapsınlar abi. Benim kafamın üstünde geçsin. Ben şemsiye için elimi kaldırmayayım ya. Drone'lu şemsiye. Nasıl? Elinde cep telefonunda ayarlayacaksın. Seni takip edecek devamlı böyle. Sen yürüdükçe kafanın üstünde böyle şemsiye, büyük bir şemsiye. Hatta böyle bir metrenin üstünde yapacaksın ki hiç ıslanmayasın. Güzel olmaz mı? Drone'lu şemsiye. Vallahi bak ya. Kelim ama bazen kafa çalışıyor. Peki. Peki. Gidiyoruz yavaş yavaş, yayının sonuna geliyoruz. Esat abi bir şey göndermiş. Bakalım ne diyor? Dur yapalım. Tap tap tap tap tap tap tap. Ne gönderdi acaba Esat abi? Dinleyelim mi kısaca bir, dur bakalım. Açıyoruz ya. Gönderdiğiniz her şeyi dinletir sorayım.
1: Hier ist ein Video, das ist 26 Jahre alt von Friedrich Merz. Hört euch das mal an.
2: Wir haben Probleme in Deutschland mit Ausländern. Wir haben sie. Und nicht nur in den großen Städten, in den Ballungsräumen. Ich komme aus der ländlichen Region. Auch in den ländlichen Räumen sind es Probleme, die mittlerweile die Menschen zutiefst beunruhigen und bewegen. Mit Kriminalität, mit sehr hoher Ausländerarbeit.
0: Esat abi, siyasetçilerin bak biraz önce TikTok'ta o dinleyicimiz yazıyordu ya siyasetçilerin dün dediğini bugün başka bir şey söylerler. Siyasetçi onlar. Onlar böyle mesela daha önce şu an ben ona iktidar partisi diyorum Devlet Bahçeli'ye. Çünkü o istediği zaman iktidarı değiştirebiliyor. Neler söylüyordu şimdi neler söylüyor. Siyasette her şey konuşulur ya.

Almanya'da her 7 kişinin, Almanya'da bak dikkat edin, Almanya yaşadığımız ülkede her 7 kişinin banka hesabı eksideymiş, minusta. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyorsun, minus hesabı. Evet, yanlış duymadınız, minusta hesapları. Bankalar para kazanıyor.

Demin bir haber görmüştüm ya. Evet. Sevgili dostlar, bir araştırma kurumu araştırma yapmış. Biz erkekleri utandıracak bir araştırma. Cihan, dinliyor musun? Cihan Çolak. Şoför olduğu için söylüyorum. Araştırmalara göre kadınlar erkeklerden daha güvenli araç kullanıyorlarmış. Evet, yanlış duymadınız. Kadınlar erkeklerden daha güvenli araç kullanıyorlarmış. Bu da bu akşamın son bilgisi olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Speed Catering yarından itibaren TIDE Radyo'daki sponsor jingle'larımızda, onu da dinleyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz. Tamer abimize, eşine ve orada çalışan bütün kardeşlerimize kolay gelsin diyoruz. Aramıza hoş geldiniz diyeceğiz. Özellikle hatta önümüzdeki günlerde bir gün Tamer abiyi buraya yayına almak istiyorum. Son dönemde bizim ailelerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi çocuklarımızın okulda yediği yemeklerle ilgili. İşte taze mi, ne yiyorlar, işte etler nasıl, bunların tartışma konusu oluyor. Ama şundan emin olabilirsiniz, Speed Catering'in yemek verdiği okulların hepsinde güvenle, hiç korkmadan çocuklarınız o yemekleri yedirebilirsiniz. Tamer abiyi tanıdığım için söylüyorum. İşinde ciddiyeti hiçbir zaman kaybetmeyen birisi. Bize sponsor olup olmaması hiç önemli değil. Bizim için önemli olan işini iyi yapan adam. İşini kötü yaptıktan sonra zaten bizim sponsora da ihtiyacımız yok. Ama Speed Catering bu işte çok iyiler. Sağ olsun, geçtiğimiz gün hatta pazar günü çocuklarımıza bir tepsi baklava götürmüş Wilhelmsburg'a. Çocukların ağzı tatlansın diye. Eyvallah, kesesine bereket. Bu akşam da bizden bu kadar diyelim. Bugün İzmir'in kurtuluşuydu. 104 yıl olmuş. Vatanımızın kurtulmasında emeği geçen başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için emek veren herkesi, ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an için, vatan için bir nokta ben de oraya ekleyeyim diye çalışan herkese çok teşekkür ederim. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok severek dinlediği bir türküyü başka bir formattan, nezden dinleterek vedamızı yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah görüşürüz. İyi ki varsınız. Mesaj gönderenler, okumadığım için kızmayın. Ama konuştuk. Bugün daha çok sohbet oldu. Yarın sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Peki soralım bakalım, eğlendiniz mi? Bir saat boyunca eğlendik diyenler WhatsApp'tan, eğlendik. Alkışları görelim.

0: ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kalplerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Alo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

izlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.